El Halim Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Yumuşak davranan, hilmi çok olan. Sen El Halim'sin, hilmi çok olan, yumuşak davranansın. Kulunu cezalandırmada kızgınlıkla muamele etmeyen, benzersiz hoşgörü sahibisin. Halim isminle kullarına mühlet veren, tevbe edenleri affeden ve bağışlayansın. Günahlarında ısrar edenlerin hükmünü yine kendi iradesinde barındıransın. Affeden, bağışlayan ve hoşgörülü davranansın. İyi kötü bütün insanları yaşatıp bela ve afetlerden koruyansın. Mutlak hükmün sahibi olarak sen kiminin cezasını bu dünyada veren, kimininkini ise ahiret hayatına bırakansın. Ey kudreti olduğu halde hikmetiyle kulunu cezalandırmada acele etmeyen Allah'ım. Rahmet kapılarını sonuna kadar aç ve hesap gününde bize hilminle muamele eyle. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
2: El Basir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyi gören sen El Basir'sin. Gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semia isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

0: Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Konumuzun iyi anlaşılması için bir hikayeyle başlayalım. Hikayemiz küçük bir dağ kasabasında geçiyor. Kasabanın hemen dışında dağların arasından geçen dar ve tehlikeli bir yol varmış. Yolun bir tarafı sarp kayalık, öbür tarafı derin bir uçurummuş. Yani gece olduğunda veya sis bastığında yolu bilmeyenlerin oradan geçmesi neredeyse imkansızmış. O yolun kıyısındaki küçük bir evde ihtiyar bir adam yaşıyormuş. O adamın en kıymetli eşyası babasından kalan eski büyük bir gaz feneriymiş. Gece olduğunda onu yakar, evinin önündeki yüksek direğe asarmış. O fener yalnızca o ihtiyarın avlusunu değil, dağ yolunun o keskin virajını da aydınlatırmış. Bir gece çok şiddetli bir fırtına çıkmış. Rüzgar öyle sert esmiş ki direk bir o yana bir bu yana sallanmaya başlamış. İhtiyar baba yadigarı olan o fener zarar görmesin diye hemen dışarı çıkmış. Tam elini uzattığı anda tahtadan direk devrilmiş ve antika fener yere düşüp parçalanmış. Yaşlı adam babacığından kalan hatıranın kırıklarını avuçlarına almış. Hatta cam parçaları elini dahi kesmiş ama o acıyı bile hissetmemiş. Dizlerinin üzerine çökmüş, üzülmüş ve kendi kendine, ''Ben nasıl bir adamım? Bunca yıldır sakladığım tek hatıraydı. Neden bu gece, neden şimdi?'' demiş. Fırtına dinince eve girmiş. Aradan biraz zaman geçmiş, kapısı hızlı hızlı çalınmış. Kapıyı açtığında karşısında yüzü gözü çamur içinde genç bir adam görmüş. Genç adam soluk soluğa şöyle demiş. ''Amca, Allah senden razı olsun. Hayatımı senin ateşin kurtardı biliyor musun?'' İhtiyar şaşkın, zaten üzüntülü. ''Hangi ateş evlat?'' demiş. ''Benim fenerim kırıldı, yol karanlıkta kaldı.'' Genç yolcu cevap vermiş. ''Ben sisin içinde yolumu kaybetmiştim. Tam uçuruma doğru ilerliyordum ki birden ileride yerde büyüyen bir alev gördüm. Rüzgar fenerdeki yağı kuru otlara sıçratmış. O alev sayesinde yolun bittiğini fark ettim ve atımı son anda durdurdum. Eğer fener direğin tepesinde kalsaydı o sis onun ışığını yutacaktı. Görünmeyecekti. Fakat yere düşüp alevlenince bana uçurumun yerini gösterdi. İhtiyar yavaşça avucunu açmış. Belki bir saat önce felaket sandığı kırık camlara, kanayan eline yeniden bakmış. Babasından kalan fener evet artık yokmuş ama bir insanın da hayatı kurtulmuş. Hikaye bu ya, o gece ihtiyar şunu anlamış. Bazen elindeki fener kırılabilir. Çünkü onun ışığı senin göremediğin bir yerde başka bir faydaya ulaşacak. Bazen korumaya çalıştığın şey elinden alınır. Çünkü onun kaybı daha büyük bir kaybın önüne geçecek belki de. Bazen neden kırıldı, niye oldu diye ağlar dururuz. Cevabı ise ancak gece geçince kapımız çalınca öğreniriz. İşte böyle dostlar, belki şu anda sizin de kırılmış bir feneriniz var. Hatta bir değil, şu yaşa kadar kaç feneriniz kırıldı? İstediğiniz ve olmayan bir iş, gerçekleşmeyen bir evlilik, son anda iptal edilen, üzüldüğünüz bir yolculuk. İş arıyordunuz, uğraştınız, elinizden geleni yaptınız, başvurunuz kabul edilmedi veya elinizden kayıp giden bir fırsata tanıklık ettiniz. Ya da çok dua ettiniz her gece ama bir türlü duanız kabul olmadı ve o kapı açılmadı. Şunu hepimiz biliyoruz ki, hayatımız düz bir çizgiden oluşmuyor. Bazen bakmaya doyamadığın sakin bir nehir gibi akıyor hayat. Bazen kayalara çarpıyor. Bazen de hiç geçemeyeceğimizi düşündüğümüz daracık mağaralarda, boğazlarda sıkışıyor. Ve hepimizin içinde ortak bir arzu var arkadaşlar. İstediğimiz şey, istediğimiz zamanda ve hayal ettiğimiz şekilde gerçekleşsin. İşe başvuruyoruz, hemen işe alınalım. Bir insana gönlümüzü kaptırdık, gönül verdik, o da bizi sevsin. Efendim evlenmek istiyoruz, tam gönlümdeki gibi olsun. Çocuğumuz için bir yol çiziyoruz, bazı planlarımız var. Aman hiçbir engel çıkmasın, başına bir şey gelmesin. Veya hasta olduk, hastalığımız hemen geçsin, borcum var, hemen borcumu kapatayım. Mutlaka duymuşsunuzdur. Allah Teala bir kapıyı kapatırsa başka bir kapı açar derler, değil mi? Bir kapının kapanması aklımızda bütün kapıların kapandığına dönüşebilir. İnsanız, düşüncelerimiz var. Bir dua ettik. Bu duanın cevabını hemen görememek. Oysa istediğimiz bir şeyin olmaması bizim değersiz olduğumuzu göstermez. Bir kapının açılmaması Rabbimizin Celle Celaluhu bizi terk ettiğini göstermez. Yani geciken bir şey vardır, tamam haklısın, ama bu reddedildiğini göstermez. Hatta ve hatta kaybettiğin bir şey her zaman zarar değildir. Birazdan anlatmaya çalışacağız. Hemen hemen hepimizin yaşadığı bir örnekle devam edelim. Efendim bir şeyi değil, o şeyin bize vereceğini düşündüğümüz duyguyu yaşamayı istiyoruz. Ne demek bu? Bakın şimdi, bir makam istiyoruz. Çünkü saygın hissedeceğimizi düşünüyoruz. Veya çok para istiyoruz. Çünkü para ile güvende olacağımızı zannediyoruz. Bir insanı istiyoruz çünkü yalnızlığımızın biteceğini, mutluluğu yakalayacağımıza inanıyoruz. Veya bir yere gideceğiz, bir plan yaptık, tüm hayatımızı, geleceğimizi o yaptığımız plana göre tanzim ettik. Neden? Geleceğim şöyle böyle güzel olacak. Ama Allah Teala yalnızca istediğimiz o şeyleri değil, geleceği de bildiği için o istediğimiz şeyin bizi götüreceği yeri de bilir. Yani biz kapının o parlak kolunu görürüz. Süslemeli, şaşalı, ama o kapının ardındaki yolu görmeyiz. Allah Teala görür. Biz bugünkü sevincimizi hesaplarız, hayaller kurarız, o yarınki kalbimizi, imanımızı, huzurumuzu, ailemizi ve nelerle karşılaşacağız onu bilir. İstediğimiz şeylerin ardında hiç istemediğimiz gelişmeler yaşanabilir. Bundan dolayı olmayana üzülebiliriz, biz insanız, ama olmayanı hayatımızın son hükmü saymak yanlıştır. Ağlayabiliriz, içimiz daralabilir, moralimiz bozulabilir, hatta bu bir süre devam edebilir. Eyvah ben sabırsızım, ben sabredemedim değildir. Sabır hiç üzülmemek, her şeye gülüp geçmek değil. Üzüntünün içinde isyana sebep vermemektir. Kerim olan kitabımızda Bakara suresinde buyuruluyor ki mealen, olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Olur ki sevdiğiniz bir şey de sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Geldik mi en önemli kısma, nasıl bir hakikattir? Bizim bilgimiz, aklımız, düşüncemiz, mantığımız hepsi sınırlı. Biz duvarın ardındakini bile göremiyoruz ki geleceğimizi nasıl görebiliriz? Çoğu zaman bir olayı ilk sayfasından değerlendiriyoruz. İlk sayfada örneğin bir ayrılık acısı varsa, kavuşamama varsa eyvah kötü deriz. Ya da istediğimiz bir şeye kavuştuk, işte bu benim için hayırlı ve iyi deriz. Yani İlk bakışta kazançlı bir şeyse bu bizim için hayırlıdır. Eğer bir şeyi kaybettik, hasta olduk, batırdık, olmadı, üzüldük, bizim için kötüdür, şerdir diye düşünürüz. Oysa bir kitap düşünün, onun ilk sayfası. Açtınız, büyük ihtimal kitabın içeriğinden bahsedecek, o ilk sayfa son cümle değildir. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Bir şey ekeceksin ki biçeceksin, değil mi? Bir tohum düşünün, o tohum toprağa gömülüyor, mecbur. Bir süre orada kalacak. Şimdi dışarıdan bakan biri şöyle dese, ''Ya sen ne yapıyorsun arkadaşım? O tohumu karanlığa mahkum ettin.'' İşi bilen adam ne yapar? Güler buna. ''Ya saf adam.'' der. ''O karanlık, o tohumun mezarı değil. Tohum orada büyümek için hazırlanıyor.'' Ya, dışarıdan bakan farklı görür. İşte buna hikmet deniyor zaten. Bir terzi düşünün, makasla çatır çutur her yeri kesiyor mesela. Kumaşın bir dili olsa, konuşsa ne diyecek? Ya bu adam beni parçalayıp duruyor. Ama terzi ne yapıyor? Onu bozmak, parçalamak için değil, güzel bir elbiseye dönüştürmek için kesiyor. Yani görünmeyen şeyler var. Şunu da yeri gelmişken paylaşalım. Bir insanın ağır bir kaybı var, üzüntüsü var diyelim. Evladını kaybetmiş veya iflas etmiş, ağır bir şey bu. Bunlar kolay imtihanlar değildir. Bunda da bir hayır var derseniz o insanın yüzüne, bu teselliden çok ona yük olarak gelebilir. Hayırlısı ya, vardır bir şey bunda. Kardeşim, evladı vefat etmiş, iflas etmiş bir adama ilk önce başın sağ olsun veya Rabbim yardımcın olsun, çok üzüldüm, ben seninleyim demek, yanında oturmak, akraban vesaire ise sarılmak, elini tutmak, acısına saygı duyman lazım. Ben yanındayım de, en basiti. Ama kuru kuruya vardır bunda de bir hayır ya, aman kafana takma denemez. Yani şunu unutmayalım. Efendim, biz Allah'tan gelene teslim olduk. Ama bu duygularını inkar etmen anlamına gelmiyor. Gözyaşı dökeceksin ama isyan etmeyeceksin. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözyaşı döktü mü? Döktü. Kalbinin mahzun olduğunu, üzüldüğünü ifade etti mi? Evet. Ama dili Allah Teala'yı razı etmeyecek bir söz söylemedi. Göz ağlar, kalp üzülür. Buna rağmen iman ayakta kalmalıdır. İşte bugün konuştuğumuz mevzu, istediğin olmadı. Ama niye olmadı ve bana ne getirdi? Yani hayır ve şer meselesinde bize düşen, her acının sebebini bildiğimizi iddia etmek değil, işte şu başına geldi, kesin bunun için geldi. Böyle yaptı, onun için böyle oldu. Ben ona kaç kez dedim yapma diye falan. Hayır, gaybı bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Rabbimiz Celle Celaluhu hikmeti olmayan bir iş yapmaz. Hiçbir kulunu görmezden gelmez. Hiçbir duayı, hiçbir gayreti, hiçbir çabayı, elden geleni yapanın o döktüğü teri zayi etmez. İnsanlar unutur, biz unuturuz, kendimizi bile unuturuz ama Allah Teala unutmaz. Yani burada küçük bir ayrım var. Örneğin şu an seni üzen bir şey yaşadın, lütfen buraya dikkat edin. Ya birazdan daha güzel bir şey olacak, yarın daha güzel bir güne uyanacağım diye kuru bir beklentin olursa, ertesi gün oldu, güzel bir şey olmadı veya gecikti, yeniden yıkılırsın. Anlatabiliyor muyum? Yani beklentimizi de, ümidimizi de gerçekçi tutmamız gerekiyor. İnşallah bugünler geçecek demek ayrıdır ama yarın şöyle olacak, mutlaka şu şöyle olacak da dememek lazım. Dua ederken bile ''Ya Rabbi ne olur hayırlısını ver'' demek gerekiyor. Yani biz Müslümanların ümidi o şartların düzelmesine değil, Allah Teala'nın rahmetine dayanmalı. Şartlar değişse de veya oldu ya değişmese de Allah Teala'nın bizi gördüğünü, bizi işittiğini unutmamamız gerekiyor. Hayır mı, şer mi bilemiyoruz. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de en çarpıcı kıssalardan biri Kehf suresinde yer alır. Belki birçoğunuz biliyorsunuz. Bir tekrar etmiş olalım. Tekrarda bereket ve hayır vardır inşallah. Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam arasındaki bir yolculuk kıssasıdır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Hızır ismi zikredilmez, salih bir kul olduğunu da söyleyebiliriz ama genelde eserlerde Hızır aleyhisselam diye bilinir. Efendim, Musa aleyhisselam onunla yolculuğa çıkarken sabredeceğine söz veriyor. Ben kısa olarak anlatıyorum, konu anlaşılsın diye. Fakat yol boyunca üç tane olay gerçekleşiyor. Ve bu olayların görünen yüzü Musa aleyhisselamın itiraz etmesine sebep olur. Önce gemiye binerler, gemi yoksul insanlara ait, denizden geçimlerini sağlıyorlar. Hızır aleyhisselam veya o salih zat gemide bir kusur meydana getirir, zarar verir. Musa aleyhisselam dayanamaz, içindekileri boğmak için mi gemiyi deldin, yani niye böyle yaptın diye sorunca ona cevap verilmez ama sonra manzara netleşir, o mesele anlaşılır, geminin ilerisinde, gidiş istikametinde sağlam olan her gemiye zorla el koyan bir hükümdar var. Gemideki küçük bir kusur büyük bir gaspı önlemiş. Şimdi burada bir parantez. Kendi hayatımıza bakalım mı şimdi? Bizim de gemimiz belki delindi. İçimizde bir aksilik çıktı, planımız bozuldu, kazancımız azaldı. Hiç tahmin etmediğimiz kişi bizim hakkımızda şunu şunu dedi. İlk anda o deliği görüyoruz. Musa aleyhisselamın dikkat ettiği gibi. Neden benim gemim, niye bu diyoruz. Oysa belki ileride o gemiyi bekleyen o zalim hükümdarın adamları var. Bir bakıma küçük görünen o kayıp, büyük bir kaybın önünde perde olabiliyor. Ve ikinci bir olay daha yaşanıyor. Bu öncekine göre biraz daha ağır ve insanın aklının sınırlarını daha fazla zorluyor. Hızır aleyhisselam veya o salih kul bir çocukla ilgili dışarıdan bakıldığında dayanılması güç bir fiilde bulunur. Yolculuğun sonunda bunun anne ve babasının imanını ve hayatını koruyan ilahi bir bilgiye dayandığı ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun onlara daha temiz ve merhametli bir evlat vermeyi murad ettiği açıklanır. Yani Allah Teala'nın geleceği bildiği için neyin hayır şer olduğunu o kuluna bildirdiğini anlıyoruz. Ve burada yine bir parantez açalım. Şimdi herhangi birimiz, ya ben bu işin iç yüzünü hissediyorum, bana göre diyerek yanlış bir fiili kesinlikle meşrulaştıramaz. Burada o zat Allah Teala'nın emriyle hareket ediyor. Bana göre, hissiyatıma görelerle değil. Zaten biz böyle bilgilere sahip olmadığımız için başa gelenin ardındaki hikmetleri anlayabilmek için biraz kendimize zaman vermemiz gerekiyor, peşin hükümlü olmamak gerekiyor. Ve üçüncü olayda bu defa kendilerini misafir etmekten kaçınan bir kasabada, yani iyi davranmamışlar, bir hoş geldin, su içer misin, karnınız aç mı, yatacak yeriniz var mı gibi şeyler söylenmemiş, yani hoş bir davranış değil, o kasabada yıkılmak üzere olan bir duvar var. O duvarı ücretsiz olarak tamir ediyorlar. Musa aleyhisselam yine dayanamıyor, isteseydin diyor, buna karşılık bir ücret alabilirdin. Yani bu kadar uğraştın, hem de bize iyi davranmadılar. Bari bir şeyler alsaydın, yani ihtiyaçlarını karşılardın. Sonra anlaşılıyor ki o tamir ettikleri duvar iki tane çocuğa ait, yetim ikisi de ve altında onlara ait bir hazine var. Babaları salih bir insan, çocuklar büyüyünce kullansınlar diye niyet etmiş, oraya saklamış. İşte çocuklar büyüyene kadar o hazine korunuyor. Musa aleyhisselamın düşündüğü gibi biz de hayatımızın birçok olayında karşılaştığımız her şeyde belki de niye, neden, niçin, nasıl sorularını sorabiliyoruz. Yine burada bir parantez açıyoruz. O duvarın altında hazine var ama çocukların haberi yok. Etraftakilerin haberi yok. O duvar ayakta duruyor. Ama sebebini o etrafta yaşayanlar da bilmiyor. Ama o duvar tamir edilmese, duvar tam olarak yıkılacak ve içinde saklı olan o iki yetimin babalarından kalan başkalarının eline geçecek. Belki çocukları ortadan kaldıracaklar. O yüzden hayatımızda bize ulaşan bazı korumalar, bazı fren mekanizmaları diyelim, geçmişte yapılan salih amellerin de bereketi olabilir. Birilerinin duasını almışızdır. Mesela günah işleyecek birisi, her günah işleyeceği zaman başına bir şey geliyor. Rüyalarına giriyor falan, ya niye ben böyleyim? Belki annesi, anneannesi, dedesinin birinin bir duası vardır. Duaların önemi büyüktür, önceki programlarımızda konuşmuştuk. Yani kardeşlerim, her işin bir hikmeti vardır bizim bilip bilemediğimiz. Neyi öğrendik? Gemideki o delik her zaman batışı göstermez, bazen korunmadır. Her ayrılığı kayıp olarak değerlendirmeyeceğiz. Bazen Allah Teala'nın bizi birinden, birilerinden, bir olaydan koruduğunu düşüneceğiz. Ve geceken bir şey olduğu zaman, eyvah niye öyle oldu, şunu mu hatalı yaptım diye vakit geçireceğimize, o duvarın dibindeki hazineyi düşüneceğiz. Bazen o hazine sahibi olgunlaşıncaya kadar duvarın altında bekletilir. Yani rızık gelip seni, beni bulur arkadaşlar. Öyleyse bugün haydi bir ders alalım. Evet, hazine yok değildir ama varlık olarak yok değil. Belki sana gelmek için vakti gelmemiştir. Belki kapı kilitli değildir. Arkasındaki şartlar henüz yeni yeni hazırlanıyordur. Belki Allah Teala vermiyor değildir. Bizi vereceği nimete yavaş yavaş hazırlıyordur. Hasılı kelam, ümit dediğimiz şey hiçbir şey yapmadan, yerinde bekleyip sadece bir mucize beklemek değildir. Yanlış. Ümit, şartlar ne kadar zorlu gibi görünse de, karanlık gibi olsa da doğru adımı atmaya devam etmek. Örneğin, öğrenciler sınava hazırlanıyorlar değil mi? Ama sonucu Allah Teala'ya bırakıyorlar. Çalışıyor, didiniyor, ter döküyor. Hasta dua ediyor, doktora gidiyor, doktorun dediğini yapıyor ama tedavisini de bir taraftan takip ediyor. Çiftçi toprağa sürüyor, ekiyor falan ama yağmur içinde, bereket içinde dua ediyor. Yine ailesinde bir küslük var, bir problem var diyelim. Allah Teala'dan yardım istiyor ama kendine düşeni, yani özür dilemektir, konuşmaktır, sorunu tespit etmektir, gerektiğinde yuvayı kurtarabilmek için bir uzman desteği almaktır. Yani elden geleni yapıyor. O yüzden arkadaşlar, ümit etmek ile hayal etmek arasındaki o önemli kelimeyi unutmayalım, gayrettir. Tekrar ediyorum, ümit etmek ile hayal etmek arasındaki fark gayret etmektir. Hayalci kişi hayal edip durur ama ümit eden kişi gayret eder. Yine ya neyse başıma bu geldi, vardır bunda da bir hayır, hastayım, doktora gitmeye gerek yok. Evlenemiyorum, zaten nasibimde olsa evleneceğim kişi beni bulur diye diye hiçbir şey yapmadan oturmak yanlıştır. İş aramama gerek yok, nasıl olsa biri gelir beni işe alır. Bu da yanlış. Tevekkül bu değil. Tevekkül ile ihmalkarlık arasındaki fark da önemli, o da sorumluluktur. Yani elinden geleni yapıp yapmadığındır. Bundan 14 asır öncesine gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği çok özel bir dua. Ve bu duanın Allah'ın izniyle bir hayatı nasıl teselli ettiğini gelin hep beraber hatırlayalım. Ümmü Seleme validemiz kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı. Henüz hanımı olmadan önce bir olay yaşanıyor. Ümmü Seleme validemizin eşi Ebu Seleme vefat ediyor. Henüz o yaşadığı acı taze, Aklına şu dua geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, musibete uğradığınızda şu duayı yapın diyordu ya, o akla geliyor. Yani, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz. Ve Ümmü Seleme validemiz radiyallahu anha, Allah'ım musibetimin ecrini bana ver ve onun yerine bana daha hayırlısını ihsan et diye dua ediyor. Fakat kendi içinde Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir diye de düşünüyor. Sonra Rabbimiz Celle Celaluhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeyi nasip etti ve müminlerin annelerinden biri oldu. Bu bize şunu anlatıyor. Her yaşadığımız üzüntünün, kaybın, acının ardından mutlaka bize maddi bir karşılık verilecek mi? Hayır, bu garanti değil. Burada daha güzel bir şey anlatılıyor. Birincisi, bir insan kaybettiğinin yerine neyin gelebileceğini kendisi hesaplamayacak. Bundan iyisi olmaz dediğimiz yerde Allah Teala'nın hazineleri tükenmez ve ikincisi, musibet anında o yaptığımız dua acıyı yok saymaz, doğru, ama acının içine bir yön verir. Ben Allah'a aidim. Ben başıboş değilim, ben unutulmadım ve ben O'na döneceğim. Bu neyi hatırlatır? Ayrılıklar bir zaman son bulacak. Ahiret denilen yer var. Dünya bugünle sınırlı değil. Öyledir kardeşlerim. Bu sadece insan için düşünülmesin. Yeni bir memlekete taşınacaksınız, yeni bir iş bulacaksınız, İmkanlarınız değişecek. Bazen daha hayırlısı aynı hayatın içinde kazandığımız yeni bir kalpte olabilir. Evet, kaybettiğimiz şeyler belki geri gelmez ama o kayıp bizi Allah Teala'ya yaklaştırabilir. O yüzden ben ne yaptım da başıma bu geldi demeyeceğiz. Bazen o yaşadıklarımız hatalarımızın sonucu olabilir. Belki yanlış karar verdik, ihmal ettik, önlemimizi almadık, birinin hakkına girdik, yani tedbiri bıraktık. Böyle durumlarda yapılacak şey, ah benim kaderim deyip kaderi suçlamak değildir. Hatamızı görmek veya yanlış yaptık tevbe etmektir, düzeltmeye çalışmaktır. Ama her yaşadığımız sıkıntıyı da bir ceza olarak görmek de bizi yanlış yere götürür. Neden? Peygamberler aleyhisselam bizden daha mı günahkarlardı da bu kadar ceza aldılar? Her sıkıntı, yaşanan her imtihan ceza ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa bizden daha mı zayıftı? Allahu Teala'ya sabır konusunda, tevekkül konusunda hayır. Eyüp aleyhisselamın hastalığını düşünün. Yakup aleyhisselamın ayrılığını düşünün, oğlu Yusuf aleyhisselamın o çektiklerini düşünün. Günahları yüzünden, değersiz oldukları yüzünden mi? Hayır. Estağfurullah. İmtihan, bazen arınma, bazen uyanma, bazen de insanın içindeki o cevherin ortaya çıkması. Bir bakıra şekil vermek için güm güm güm, bir oradan bir buradan döve döve ne hale sokuyorlar. Ama iş bittiğinde nasıl bir sanat eseri oluyor. Yani kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyurulur. Dikkat ettiyseniz zorluktan sonra, yani zorluk geldiğinden sonra değil, zorlukla beraber ifadesi var. Dikkat ettiniz mi? Yani kolaylık, zorluk bittiği zaman değil, zorluğun içinde geliyor ama biz bazen görmüyoruz. Örneğin, maddi bir darlık. Buradaki kolaylık ne? O güne kadar israf ettiğin şeyler. Veya maddi sıkıntı yaşadın, borç alacağın kimseyi bulamadın, senin bu dünyada kaç tane gerçek dostun var bunu anlıyorsun. Veya bir ayrılık. Ben ayrıldım, kalbim kırıldı, moralim bozuldu, bunalıma giriyorum.
1: Bundaki kolaylık ne olabilir?
2: Allah seni bir şeyden korumuş olabilir, daha büyük başına gelecek şeylerden. Bir gazete manşeti, bir haber kanalındaki üçüncü, dördüncü haber olabilirdin seni korumuş.
1: Ben başarısız oldum. Bundaki kolaylık ne ola?
2: Belki o konuda başarılı olup yönünü değiştirecek, sapıtacaktın.
0: Senin de bir başkasının da bir işi olmadıysa sadece vardır bir hayır demek yetmez.
2: Elinden geleni yapmak, yardımcı olmak gerekir.
1: Yani insanlara nasihat etmek bir yere kadar.
2: Ya adamın evine icra gelecek neredeyse, borç içinde, kandırılmış, şu olmuş, bu olmuş, sen sadece nasihat veriyorsun.
1: Olur ya, bu geçer yani, niye bu kadar üzülüyorsun ki falan denmez. Hiç konuşma daha iyi.
2: İmkanın varsa destek olacaksın veya hayır söyleyeceksin.
1: Mesela yas tutuyor, eşi, çocuğu, akrabaları, vefat etmiş bir yakını.
2: Ya kafana takma falan denir mi? Allah korusun.
1: Yas tutan, o an ağlayan birine de sabret kardeşim. Allah Teala senin ecrini versin. Mesela yakınları vefat etti. İnşallah cennetinde buluşursunuz demek var.
0: Böylelikle bu sohbetimizin de nihayetine gelmiş olduk. Arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, gayret bizden, netice Allah Teala'dandır. Bazen işimiz olmaz, hemen düşünelim, vakti değil, yeterince hazırlanmadık. Bazen çalışıyoruz, esnafız, doğru plan yapmadık başarısızlığımızın temelinde olan. Bazen bir fırsatı kaçırdık, belki onu erteledik.
2: Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, Allah rahmet eylesin, tevfiznamesindeki şu meşhur dizelerle bitirelim bugünkü birlikteliğimizi. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir kapı kapanırsa diğer kapı açılır.
1: O kapı ne zaman açılır? Hangi vakit deme.
2: Sen sadece o kapının önünde durmayı bekle.
0: Siz gayretinizi eksik etmeyin. Sabrınızı kuşanın

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

El Halik Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi yoktan var eden. Sen El Halik'sin, yaratan, yoktan var edensin. Takdirine uygun, eşsiz ve benzersiz yaratansın. Her şeyin varlığını, geçeceği halleri belirleyensin. Bir şeyi yoktan var etmek ancak senin Halık ismine mahsustur. Sonsuz yaratma gücüne sahip olan yalnızca sensin. Sen evreni, gökleri, yeri ve bütün yaratılmışları yaratan, varlığın kendisini ve mayasını yaratansın. Her şeyin ömrünü, şeklini, suretini, zamanını, şahit olacağı olayları düzenleyensin. Sen insana ruh veren, insanı kemale ulaştıracak olan yolu yaratan, ona irade ve akıl bahşedensin. Ey kudreti sonsuz, mutlak ve eşsiz yaratıcı olan Allah'ım! Bizi yarattıklarının fıtratını bozanlardan ve değiştirenlerden eyleme. Amin.

0: reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.
2: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
2: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir. İlimsiz amel de hiçliktir.

Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerinize, üzerimize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, yine bir program vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda inşallah Envarul Kulüp isimli eserden Muzaffer Ozak Hazretleri'nin bu kıymetli eserinde zikredilen kelamları, ilimleri sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Bu eserden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Bu programımızın konusu kıyamet üç kısımdır. Küçük, orta ve büyük kıyametin tarifi ve tavsifi. Milletlerin kıyametlerinin kopması, hürriyet ve istiklallerini kaybetmeleridir buyruluyor. Ana başlıklarla programımız bu şekilde. İsra suresinin 71. ayeti cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, hatırla o günü ki her ümmeti imamları olan peygamberleri nebileriyle hesaba çağıracağız. Kimin kitabı sağ eline verilirse onlar kitaplarını sevinçle okuyacaklardır ve ecirlerinden zerre kadar haksızlığa uğramayacaklardır. Herkes amellerinin cinsine göre mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, ey hak ve hakikate talip, rıza-i ilahiye ragıp ve cemal-i layezale aşık olan ihvan-ı din-i mübin. Doğan ölür, doğan ölür, toplanan dağılır, yapılan yıkılır. Bu bir kaide-i külliyedir. Doğmasaydık ölmezdik, toplanmasaydık dağılmazdık. Yapılmasaydı yıkılmazdı. Her faninin er geç yok olacağı, her şeyin aslına rücu edeceği muhakkak ve mukadderdir. Görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen her faninin bir eceli olduğu gibi, dünyamızın da bir eceli ve sonu vardır. Bu fani alemin eceline kıyamet-i kübra, yani büyük kıyamet deniyor. Kıyamet üç kısımdır kıymeti dinleyenler. Birincisi küçük kıyamet. Her canlı mahlukun ecelinin gelmesi ve ölmesidir. Bir kimse ölünce onun kıyameti kopmuştur demektir. İkincisi orta kıyamet. Bir milletin hürriyet ve istiklalini, bugünkü deyimle özgürlük ve bağımsızlığını kaybetmesi, dünya haritasından silinmesidir. Bağımsızlık ve özgürlüğünü kaybeden ve yeryüzünde silinip giden milletlerin de kıyametleri kopmuş demektir. Bizden önce nice milletlerin, nice medeniyetlerin kıyametlerinin koptuğunu ve bunların dünya yüzünden silinip gittiklerini görürüz. Araf suresinin 34. ayet-i cellesinde Rabbimiz Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, her ümmet için takdir edilen bir ecel vardır. Hiç okumadınız mı, duymadınız mı buyuruyor. Çocuklarınızın tarih kitaplarına olsun bir göz atmadınız mı? Asuriler, Geldaniler, Fenikeliler, Hititler, Garbi ve Şarki Romalılar, eski Yunanlılar, Mısırlılar, yaşadığımız son asırda Osmanlılar ve nihayet Çarlık Rusyası ile bugün adlarını bile unuttuğumuz sayılamayacak kadar çok milletler ve medeniyetler yeryüzünden silinmediler mi? Evet, fertlerin kıyametleri ölümleridir. Çünkü herkes bu fani aleme Hak Teala tarafından manevi vazifelerle tavsif edilerek gelirler. Bu görevlerini yaparlar ve sonunda mutlaka ölürler. Yani doğarlar, büyürler, kemale ererler ve sonunda da zevale mahkum olurlar.
her kemalin ardından bir zeval, her nakısın ardından bir kemal ve her celali takiben bir cemal vardır. Bunlar yek diğerini veliyeder, yani birbirini kovalar. Milletlerin kıyametlerinin kopması, o milletin ahlakının bozulması, adaletten ayrılması ve zulme başlaması sebebiyle vuku bulur. İsra suresinin 16. ayet-i cellesinde bir memleketi helak etmek istediğiniz zaman da peygamberleri lisanıyla onların refah ve nimet sahiplerine taat emrederiz. Onlar ise taatten çıkarak kötülüklerine ve günah işlemeye devam ederler. İşte o zaman üzerlerine azap hak olur. Biz de o ülkeyi kökünden koparır, harap ve helak ederiz. Bir diğer ayet-i kerimede de şöyle buyurulmaktadır. Nuh aleyhisselamdan sonra Ad ve Semud gibi nice nesilleri imha ettik. Evet müminler, ilk tekzip edilen, yani taraf-ı ilahiden gönderildiği ümmeti tarafından yalanlanan peygamber Nuh aleyhisselam olduğundan Allah-u Teala bu ayet-i kerimede o Nebi-i Zişan'ı zikreylemektedir ki isyan ve kötülükleri, haksızlık ve ahlaksızlıkları sebebiyle nice insan toplulukları ile şehir, kasaba ve hatta ülkelerin helak edilmeleri Allah-u Teala'nın isyan ve günahları cezasız bırakmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Milletlerin bu suretle helak olunarak yeryüzünden silinmeleri o milletlerin kıyameti kopmuş olduğunu gösteriyor. Her türlü haksızlık ve ahlaksızlığın, her türlü her çeşit zulüm ve kötülüğün bir milletin mahvu helak olmasına yeterli sebepler olduğu anlaşılmaktadır buyuruyor. Bir millet şerefi İslam ile müşerref olmuş dahi olsa eğer zulüm ve haksızlık yollarına sapar, zalimlere yardımcı olur ve ahlaksızlıkları alkışlarsa o millet mutlaka cezasını görür ve asla beka bulamaz. Buna karşılık kafir bile olsa hak ve adaletini millete sevk ve idare şeklinde yaparsa haydar olur. Çünkü birincisi kavlen, yani sözde Müslüman, ikincisi ise fiilen, yani icraatıyla Müslümandır. Bunun içindir ki kavlen Müslüman olan yıkılır, fiilen Müslüman ise beka bulur. Üçüncü husus, büyük kıyamet. Asıl kıyamet budur ki bu görünen alemlerin tamamıyla yıkılması demektir. Bu kıyamet gerçektir, haktır ve olacaktır. Zümer suresinin 68. ayet-i cellesinde Rabbimiz sura üflenince Allah-u Teala'nın dilediklerinden gayrı göklerde ve yerde ne varsa hepsi düşüp ölür buyuruyor. İsrafil aleyhisselam birinci defa suyrunu üfleyince semalar yarılacaktır. İnfitar suresi 1'de buyurulduğu üzere gök yarıldığı zaman ardından güneş dürülecektir. Tekvir suresi 1. ayet-i kerimede güneş dürülüp tor top olduğu, ziyası giderilerek karartıldığı zaman buyuruluyor. Yıldızlar dökülüp saçılacak, denizler karışıp kaynayacak, kabirler eşilip deşilecek, dağlar yerlerinden kopacak ve bulutlar gibi savrulacaktır. Kariyat suresinin 5. ayet-i cellesinde mealen dağlar atılmış renkli yün gibi olacak buyurulmaktadır. Kıyamet gününün bu dehşet ve haşyetini düşünebiliyor musun aziz kardeşim? İşte o gün bu şiddet ve dehşeti içinde hamile kadınlar çocuklarını düşürecekler. Emzikli anneler korku ve haşyetlerinden yavrularını yere vuracaklar. Siyah saçlar birden ağaracak, derü taze gençler bir anda ihtiyarlayacak. Akıllar baştan gidecek ve bütün insanlar serhoş gibi ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Kıyamet gününün sahibi Allah Celle Celaluhu. Melekül Mevte, Cebrail, Mikail ve İsrafil ile arşı taşıyan Hameletül Arş meleklerinin de ruhlarını kabz eylemesini emru ferman buyuracak. Ve Azrail aleyhisselam bu azim meleklerin ruhlarını da kabz edecektir.
İrade-i ilahiye böylece yerine geldikten sonra Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, "Ya Azrail, mahlukatımdan kim kaldı?" buyuracak ve ölüm meleği de, "Ya Rab, zat-ı uluhiyetince malumdur. Alim ve hakim sensin. Bu aciz ve zayıf kulundan başka hiçbir canlı kalmadı." cevabını verince Cenab-ı Vacibül Vücud hitap buyuracaktır. "Ya Melekül Mevt, kelamımı işitmedin mi?" Ankebût suresi 57'de, "Her nefs ölümü tadıcıdır. Kendi ruhunu da kabz etmesi emri üzerine Azrail aleyhisselam cennet ile cehennem arasında bir mevziye varacak ve orada emri celil ilahi yerine getirilecektir. Fakat kendi ruhunu kabz ederken öyle bir sayha vuracaktır ki eğer o anda mahlukat tamamen ölmemiş olsa korkularından ölürlerdi. Azrail aleyhisselam şöyle bağıracak ve "Eğer ölümün bu kadar acı ve şiddetli olduğunu bilseydim, asi müminlerin ruhlarını bile rıfk ile alırdım" diyecektir. Böylece Azrail aleyhisselam da ölümü tattıktan ve ölümü tatmayan kimse kalmadıktan sonra dünya 40 sene boş ve harap olacaktır ve Cenab-ı Rabbil Alemin o zaman dünyaya şöyle hitap edecektir: "Ey kullarıma beni unutturan dünya! Nerede o seni imar ve ihya ettiğini zanneden, büyük şehirler, medeniyetler, saraylar, kaşaneler kuran, yıllarca şan ve şerefle saltanat süren padişahlar, hükümdarlar, krallar, imparatorlar, emirler, vezirler, zenginler, alimler, sefihler, debdebe ve tantana içinde ömür tüketen gafiller nice oldu? Hani onların kurdukları saraylar, villalar, hanlar, hamamlar, apartmanlar, ekip biçtikleri tarlalar, etrafa dehşet saçarak bindiği muhteşem araçlar? Nerede? Nerelere kayboldu o zalimler? Nerelere saklandı o muhtekirler, murteşiler, fakir halkı soyanlar? Nice oldu Allahu Teala'nın Allah'lık davasına kalkışan firavunları? Nerede onların hazineleri ve orduları? Zat-ı ehadiyetimi inkara cüret eden, ahiretimi, cennetimi, narımı inkar eden kim gitmiş, kim görmüş?" diye dudak büken kafirler. Kendilerine bahş ve ihsan buyurduğum nimet ve rızıklarını zıkkımlandıkları halde bize ortak koşmaya yeltenen o hain müşrikler. Varlığımızı ve birliğimizi red ve inkar eden münkirler nerede? Gün olup bugünlerin muhakkak ve mukadder olacağını kendilerine sıdkı sadakatle haber veren peygamberlerimi ve bilhassa son peygamber olan Habibi Edibimi yalanlayan, onlarla alay eden sefiller ve reziller nerelerdesiniz? Kıymetli dinleyenler, tabiatıyla bu suallere cevap veren olmayacaktır. Dünyaların kendilerinin olduğunu iddia edenler, hiç ölmeyeceklerini ve bugünleri görmeyeceklerini zannedenlerin hiçbirisinden cevap çıkmayınca, yerlerin ve göklerin, yerlerle gökler arasında bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen bütün alemlerin tek ve hakiki sahibi ve maliki izzet ve celaliyle yine kendisi cevap buyuracaktır: "Mülk benimdir. Maliki hakiki ancak benim. Zira vahid benim, kahhar benim." Daha sonra tek ve kahhar olan Allahu Zülcelal vel Kemal, Rıyk-i Hakimi halk ve dünyaya havale buyurur. Rıyk-i Hakim şiddetli bir rüzgardır ki Allah-u Teala o rüzgarla Ad kavmini helak etmiştir. Bu müthiş rüzgardan en basit bir esinti bu dünyaya esse, yeryüzünde dağ ve tepe kalmaz, hepsi yıkılırdı. Bu Rıyk-i Hakim yeryüzüne havale olunca ne dağ, ne tepe, ne iniş, ne çıkış kalmayacak ve dümdüz olacaktır. Taha suresinin 107. ayet-i celilesinde mealen Rabbimiz, "Onlarda ne eğrilik ve ne kabarıklık görmeyeceksin. Her yer ve her şey alt üst olacak. Denizlerin suyu ateşe dönüşecek, hepsi de hak ile yeksan olacaktır. Hiçbir mahluk kalmadığı, cin ve insan
hiçbir hayvan bulunmadı ve hatta meleklerle meleklerin rasulleri olan Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam dahi ölümü tattıklarından Allahu Zülcelal şeytanın da ruhunun kabzedilmesini irade buyuracak. Azrail aleyhisselam dahi kendi ruhunu kabzettikten sonra alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Mevla-i Müteal Mümin suresi 16'da buyurulduğu üzere bugün mülk kimindir buyuracak ve hitab-ı ilahiye mukabele edecek kimse kalmadığından yine Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri cevap buyuracaktır. Tek ve kahhar olan Allah'ın. Sonra semadan insan menisini andıran bir yağmur yağdıracak ve bu yağmur 40 gün devam ederek dünyanın sathından 12 zira mesafeye kadar yükselecektir. Bu yağmurla çürüyen insan cesetleri ilkbahar yağmurlarıyla büyüyüp neşv-i nema bulan bitkiler gibi tekamül edecek ve o cesetler eskisi gibi kemale erecek ve hazır bir vaziyette bekleyecektir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri arşı taşıyan ve kendilerine Hameletül Arş adı verilen melekleri de diriltecek. Buna takiben de bütün meleklerin peygamberleri olan Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselamı ihya buyuracaktır. O zaman cennete müekkel olan Rıdvan'a ya Rıdvan, Habibi Mahmet ve Mahbubum Muhammed'imin sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden kalkarak mahşer yerine gelmesi için Zat-ı Risaletine bir bürak ile elbise ve taç, Hulletül Keramet ve Livai Hamdi hazırla emrini tebliğ buyuracak ve Rıdvan aleyhisselam emrolunulan şeyleri göklerle yerler arasında bir yerde hazırlayacaktır. Allahü Sübhanehu ve Teala bu defada Cibril Emin'e ya Cebrail hazırlanan bu eşyayı al ve Habib-i Edibimin yanına var irade-i sübhanesinde bulunacaktır. Cebrail aleyhisselam bu emri ilahiyi telakki eyleyince arza soracaktır. Ey arz! Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın kabri münevver muattarları nerededir? Arz kendisine cevap verecektir. Ya ruhul emin! Seni hak olarak irsal eden Allahu Teala'ya kasem ederim ki Mevla-i Müteal beni akim rüzgarlarıyla parça parça etti. Onun için iki cihan serverinin kabri şeriflerinin yerini bilemiyorum buyuracak. İşte o zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri münevverlerinin bulunduğu yerden nurdan bir sütun yükselecek ve o mübarek nur semaya kadar yükselecektir. Nur-u Ahmet'in sallallahu aleyhi ve sellem geldiği yeri gören Cebrail aleyhisselam kabri münevverlerinin yerini öğrenmiş olacak ve o mübarek makama varıp ağlayarak başucunda duracaktır. Ve fakat-ı aliyelerinde bulunan Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam ile diğer melekler neden ağladığını Cebrail aleyhisselamdan soracaklar ve Habibi Hüda, Şefi'i Ruzi Ceza olan Zat-ı Akdes şimdi ihya olunacak. Ve bana ümmetinin ahvalinden soracaktır. Kendilerine nasıl cevap vereceğimi bilemediğim için ağlıyorum mukabelesinde bulunacaktır. Nihayet emri ilahiyle yer şak olacak ve Seyyidül Enam aleyhi eftadül tahiyyete ve selam Efendimiz mübarek başından toprakları silkeleyerek ihya ve ishar buyurulacak, sağ ve sollarına bakarak her şeyin hak ile yeksan olduğunu ve kabri münevverlerinin çevresinde Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselamın toplanmış bulunduklarını müşahede edecek ve o zaman Cebrail aleyhisselam kendisini saygı ile selamlayarak ya evvelül haş, bugün yevmi kıyamettir, kafirlere de yevmi nedamettir, münkirlere yevmi hasrettir, Zat-ı Risalet penahilerinin asi ve günahkar ümmetine ise yevmi şefaattir diyecektir. İki cihan serveri, aşıkların rehberi, sadıkların önderi ve ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Hani ümmetim nerede?
bana ümmetimin ahvalinden haber ver ya Cebrail. Yoksa ümmetimi cehennemin kenarında bırakıp da mı geldin? Onlara şefaat vaat etmiştim. Bu sözümü yerine getirecek gündür buyuracak ve ağlamaya başlayacaktır. Cebrail aleyhisselam kalbi nübüvvet pehanilerini ümmetine karşı şefkat ve merhametle dolu olan Habibi Edib-i Kibriya'yı teselli için "Ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allahu Teala'ya kasem ederim ki zat-ı akdesinizden önce Adem oğullarından hiç kimse ihya olunmadı ve hiçbirisi henüz kabirlerinden kalkmadı. Ey Allah'ın Resulü, cennetten taç, hulle ve kemer getirdim. Bu mübarek tacı şerifi başına giy ki bu şefaat tacıdır. Bu hulle-i keramettir. Lütfen eynine giy ve kemeri kuşan ve emri ilahiyle rükûbuna tahsis buyrulan Burak'a bin teklifinde bulunacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Cibril kardeşim, ben sana ümmetimin ahvalinden soruyorum. Sen bana taç, hulle, kemer ve Burak'tan söz ediyorsun. Lütfen bildir bana. Hani benim yaranım, nerede benim ashabım, ezvac ve evladım neredeler? Hani Fatıma'm, Rukiye'm, Zeynep'im, İbrahim'im, Kasım'ım, Abdullah'ım, ümmetlerim neredeler? Söyle ey Cibril'imin, söyle. Ümmetlerimin nerede olduğunu söyle buyurur buyurmaz, Allah-u Azüşşan'ın izni ve keremiyle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh ile Ezvacı Tahirat ve Evlad-ı Resul ihya olunacak, etrafına toplanacaklar. Hepsine cennetten gönderilen elbiseler giydirilecek ve başlarına tacları konulacak ve buraklarına bindirilecek ve maiyet-i seniyelerinde yer alacaklardır. Efendimiz ümmetinin af ve mağfiret buyurulması için Rabbül Alemine tazarru ve niyazda bulunarak ve nardan, ateşten kurtulmaları için gözyaşlarıyla secde ederek ve ümmetim, vah ümmetim diye yalvararak mahşer yerine yöneldiği sırada Allahü Sübhanehu ve Teala İsrafil aleyhisselama ikinci surru üflemesini emru ferman buyuracaktır. Zümer suresi 68'de buyurulduğu üzere sonra sura ikinci defa nefh olunur. Bu sefer de hemen ayağa kalkıp bakışırlar ve ne olacak diye intizar ederler. Evet, sura ikinci defa İsrafil aleyhisselam tarafından üflenince alem-i ervahta bulunan ruhlar yerlerle gökler arasını doldururlar ve her ruh yeniden yaratılan ve hazır bulunan cesetlerine girerler ve bütün ölenler dirilirler. Kamer suresi 7'de buyurulduğu üzere o gün onlar korkularından gözleri önlerine doğru eğilmiş, nereye gideceklerini şaşıran ve öteye beriye dağılan çekirgeler gibi hepsi kabirlerinden çıkarlar buyuruyor Mevla Teala. Gayet kerime. Cesetlerinin dirilmesini ve o diriliş günü olan haşir gününü, o müthiş gün bütün cesetlerin haşrolunacağını yani yevmi yub'asunu inkar eden kafirler ve münkirler kıyamet günü birbirlerinden yüzleri kararmış, gözleri yerinden ve yuvasından oynamış, nereye gideceğini ve ne yapacağını şaşırmış, öteye bereye dağılmış, çekirge sürülerini andıran kümeler halinde kabirlerinden çıkacaklar ve davetçinin davetine boyunlarını uzatarak ve ona doğru bakarak bu davete koşacaklardır. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini inkar eden, alemlerin Rabbine şirk ortak koşan kafirler ve münkirler o günün şiddetini ancak o zaman anlayabilecekler ve kendi kendilerine eyvah biz helak olduk. Bugün ne çetin gündür diyeceklerdir. Birinci sur üflenince gökyüzünde bulunan yıldızlar, ay ve güneş dürüldü ve Allah-u Teala'nın dilediklerinden başka yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi yıkılıp ölü düştüğü için yeryüzü ve mahşer yeri Allah-u Teala'nın nuruyla ışıklanacak ve nur-u ilahiyeden ancak
müminler faydalanacaktır. Her kulun eline dünya hayatındayken ne işlemişse onları açık seçik gösteren amel defterleri verilecek. Her biri sırasına göre hesap yerine sevk edilecek, peygamberler ve şahitler getirilecektir. O günü insanlara kendi uzuvları, elleri, ayakları, dilleri ve kulakları, kalpleri ve derileri tanıklık edecektir. Lehlerinde veya aleyhlerinde kendi nefislerine şahitlik edeceklerdir. Hayır veya şer işlediği fiile şahit olan mekan da lehinde ve aleyhinde tanıklık edecektir. Bu şahitler tarafı izzetten kulu ilzam için getirilecek ve hesap gayet adilane yapılacak, hiç kimseye zerre kadar zulüm gadrolunmayacaktır. Yani herkes yaptığının ceza ve mükafatını görecektir.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Evet, aziz ve muhterem müminler. Kendisine düşünme nimeti bahş ve ihsan buyrulan kimse, zuhuru muhakkak ve mukadder olan, her şeyin bilineceği, işlediği her fiil ve hareketin kendisinden sorularak hesaba çekileceği o korkulu günü derin derin düşünmeli insan. Ona göre kendisini çekip çevirmeli, hak yolu, rıza yolu, ebedi saadet ve selamet yolu olan İslam'a sıkı sıkı sarılmalı insan. Allah-u Teala'nın bütün emirlerine aynen ve harfiyen ittiba ve Resul-ü Müşteba'nın sünnet-i seniyye-i ahmediyelerine iktida eylemeli. Men ettiği şeylerin hepsinden şiddetle kaçınmalı ve çekinmelidir. Unutmamalıdır ki kişi Allah-u Teala'nın vaadi ve vaidi de haktır ve gerçektir. Bir gün ki o gün kıyamet, nedamet ve hasret günüdür. Bütün ayıpların açıklanacağı, hayrın ve şerrin olanca vüzuhu ile meydana çıkacağı, asilerin suçlanacağı ve müminlerin mükafatlandırılacağı gündür. İşte o gün hesaba çekileceğimizi hiç ama hiç hatırdan çıkarmamak gerekiyor. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, şunu iyi bil ki, insanları hesaba çekecek kadir-i mutlak Allah-u Azimüşşan'dır. Şahitleri ise leh veya aleyhlerinde tanıklık edecek olan kendi uzuvlarımız, iyi veya kötü işlerimiz ve bunları işlediğimiz yer veya mekandır. Zilzal suresinin 4. ayet-i cellesinde Rabbimiz, Rabbinin telkin buyurduğu vahiy ile bütün haberlerini hal diliyle anlatacak. Kıyamet günü günah veya sevap, hayır veya şer ne işlenmişse onların işledikleri yerlerin leh veya aleyhte tanıklık edeceklerine bu ayet-i celle delalet etmektedir. Yine Yasin suresinin 12. ayet-i cellesinde Rabbimiz Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, onların hayır veya şer amellerini, öğrettikleri ilim, yazdıkları kitaplar, yaptıkları vakıflar, mektepler, mescitler, hastahaneler gibi hasenelerini veya zulmetmek, fesat, isyan veya batılı yaymak gibi seyyiyelerini, bıraktıkları eserleri biz yazarız. Esasen biz her şeyi açık kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. Bu ayetin sebebi nüzulü şöyle ifade buyuruluyor. Ensardan bir kabile bulundukları yerle mescidin arasının uzak ve yolun uzun olduğundan şikayet ederek evlerini Mescid-i Nebevi'nin civarına nakletmek istediklerini söylediler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu ve yakın yerlerde oturarak mescide gelmekle alınacak sevabın uzak yerlerden gelenlerin sevaplarından daha az olacağı ve uzaktan gelenlerin daha büyük ecre nail oldukları beyan buyuruldu. Evet, dersimize devam ediyoruz. Birinci surun üflenmesinden sonra yeryüzünün kararacağını ve mahşer yerinin Allah-u Teala'nın nuruyla aydınlanacağını bildirmiştik. Ey aşık-ı sadık! Allah Celle Celaluhu! O şiddetli ve dehşetli gün seni hesaba çekmeden, bu dünya hayatında irade ve fırsat elindeyken kendini hesaba çek. Kârını ve zararını günü gününe tespit eden bir tüccar nasıl hesabını bilir ve günün birinde iflasa sürüklenmezse, sen de her günün hesabını gece yatağına girince yapıver. Bir düşün, o gün Allah-u Teala'nın emirlerinden hangilerine uydun? Ne gibi

hayırlar işledin, yoksa Allah korusun bir kötülük, bir haksızlık mı yaptın? Bilerek veya bilmeyerek bir günaha mı bulaştın? Ay başına, yıl başına diye bu işi safsaklama. Hele emekli olduktan sonra hesaba kitaba bakmaya hiç niyetlenme. Bir de bakarsın iş işten geçmiş, borç bini aşmış, hayat bilançom baştan aşağı zarara ulaşmıştır. Zararın neresinden dönülürse kârdır ama o zararı yaptığın gece fark edip dönüvermek insana daha hayırlıdır. Bakarsın malın mülkün, masanın ve kasanın, rütbenin ve makamın, hatta evladın sana hiçbir yarar sağlayamaz. Aklını başına al, günü gününe hesabını tut. Nasılsa günün birinde hesaba çekileceksin ve bundan da kurtuluş da yok. Öyleyse hesabını sağlam tut. Dinine ve imanına sahip ol. Allah ve Resulüne muhabbet eyle ki bu bağlılık, bu muhabbet ahirette necat ve felahına, ebedi saadet ve selametine zemin hazırlar. Allah ve Resulünün yolunda bulunun. Helal ve haramı ayırt etmesini bilin. Rıza-i ilahiye nail olabilmek için hiçbir gayret ve fedakarlıktan kaçınma. Zerre kadar bile olsa hayır işlerinde koş ve zerre kadar bile olsa şerlerden, günahlardan, Allah-u Teala'ya ve Resulüne isyandan kaç. Allah-u Teala'dan gayri her şeyi kalbinden sür ve çıkar. İnsanı insan yapan yüce ve üstün makamlara, ki biz ona makamat-ı kemali insaniyet deriz, katiyen ulaşamaz. Dünyanın tozu bile ruha ağırlık verir. Günahlar kalp aynasını tozlandıracağından kalp gözü kör olur. Kalp gözleri kör olanlar ise hakkı göremezler. Bu alemde kör olan ve hakkı görmeyen ahiret aleminde de kör olur. Tek ve biricik kurtuluş yolu Allah-u Teala'da yok olmaktır. Allah-u Azimüşşan'a firar etmektir. Mevla-i Müteala firar edenler de kurtulanlar zümresine dahil olurlar. Bazı insanlar görünüşte güzeldirler. Fakat batın yönlerindeki dertleri şifasız, hal ve gidişleri hayasız, içleri tamamıyla karanlık ve ziyasızdır. Bu gibi insanlar içi pislik dolu güzel bir kaba benzerler. Altın ve gümüş ve benzeri değerli madenler gelip geçicidir. Bunun için akıllı kişi para tuttuğu zaman ellerini yıkamalıdır. O kadar çok elden geçmiş ve kirlenmiştir ki, maddi değeri onun pisliğini birçoklarını gözlerinden saklar. Paranın elle tutulmasından meydana gelen kiri ve pisliği yıkamakla belki gideririz. Fakat altın ve gümüşü kalplerine dolduran ve böylelikle nazargâh-ı ilahi olan bu en kıymetli uzuvlarını kirletenlere ne diyelim? Kalp ne yıkanabilir ne de suyla arınabilir. Para makamat-ı âriyettir, yani eğretidir. Muvaffakaten alınıp verilen şeydir. Güzel günler çabuk gelir geçer. Her şeyin bir sonu ve zevali vardır. Bütün bunların hepsi benimdir diyenlerin sonu müflesliktir. Şu halde elimizde bulunan altın, gümüş veya paranın eğreti olduğunu bilmeli, onları Allah yolunda sarf ederek ebediyen kendimize mal etmenin yollarını bulmalıyız. Mevki ve makamlarımız da eğretidir, gelip geçicidir. Bu mevki ve makamları tamamıyla kendi çıkarlarımız ve yararlarımız için kullanmayarak, başkalarının haklarına saygılı olur, herkese eşit muamele eder ve her işimizde halka faydalı olmaya çalışarak adaletle görevlerimizi yaparsak, bu dünya mevki ve makamına mukabil ebedi ahiret makamını kazanmış oluruz. Zulümden son derece kaçınmak gerekir. Allah-u Teala zalimleri asla sevmez. Er kişi, o kişi zalimlere değil, mazlumlara destek ve yardımcı olan ve zalimde mazlumun ahını koymayandır. Bu dünya kimseye baki değildir. Bir gün gözlerimizi kapayınca arkamızda bıraktığımız neyimiz varsa hepsini talan ederler. Oysa insan mezara girince göster bakalım hayırdan ve şerden neler getirdin derler. Kanaat bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Kanaat ehli olmalıyız ki o tükenmez hazineye de sahip olabilelim. Allah-u Teala'nın en büyük hazinesi olan ilim,
Rabbimizin yüce sıfatlarından birisidir. Onun için de ilim sahipleri daima hay, yani diridir. Eskiler insanlar ölü, alimler diridir demişlerdir. Bunun için ilim öğrenelim, yararlı ilimler tahsil edelim ki daima diri olanlardan ve ebedi hayata kavuşanlardan olalım. İyi insanlarla dostluk edelim, kötülerle yoldaş olmaktan vazgeçelim. Hırsız hırsızla, arsız arsızla, yüzsüz yüzsüzle ilgi ve ilişki kurar. Kişi sevdiğiyle beraberdir ve sevdiğiyle birlikte haşrolunur. Dünya ehli kemali zenginlikte, parada, makamda, servet ve ihtişamda arar. Gözleri daima altın, gümüş ve milyonlarda. Sözleri borsada, tahvilde, bonoda, eğlence yerlerinde, özleri alavere, dalavere gibi şeylerde. Ak borsa, kara borsa, yüzdelik, komisyon, parsa, ne bulursa toplar, yığar, istif eder. Bir gün kendisinin de daha önce göçmüş bütün hırslılar gibi mezar denilen o karanlık çukurda istif edileceğini düşünmez. Yetim hakkı, fakir hakkı demez, ömür boyu biriktirir durur, milyarları vurur ve en sonunda 8 arşın bezle en sevdikleri tarafından o karanlık ve ıssızlıklar çukuruna konur. Ama beraberinde bir tek kuruş götüremez ve elleri böğründe tam bir iflas halinde yapayalnız kalır. Allah-u Teala'ya ve onun rızasına talip olan ehli aşkın kemali ise imanda, İslam'da ve Kur'an'dadır. Gözleri parada pulda değil, Allah-u Teala'ya kul olmaktadır. Sözleri hak ve hakikattedir. Özleri ise hakkın rızasına varan doğruluk ve istikamettedir. Bu kutlu ve mutlu kişiler dünya hayatında bazı mahrumiyetlere katlanırlar, imtihanlar geçirirler. Çoğu zaman ceplerinde metelik bile bulunmaz ama ahirete zengin ve sultan olarak giderler. Biliyorum, dünya ehlinden olanlar bizim bu açıklamalarımıza kıs kıs gülerler. Yüzümüze karşı söylemeye cesaret edemeseler bile içlerinden sen milleti uyut, biz dünya saltanatını sürelim de ahiret dediğin o gelecekte nasibimiz olmasın haşa derler. Böylelerini çok gördük buyuruyor Muzaffer Ozak Hazreti. Dünya hayatında kimin uyuduğu ve kimlerin gerçekleri bulduğu yakın bir gelecekte görülecek, merak etme. Ahiret zenginliğinin ne demek olduğu orada daha güzel anlaşılacak. Onlar inansalar da inanmasalar da, yalanlasalar da yalanlamasalar da biz tekrar tekrar iddia ve ısrar ediyoruz. Efendiler, beyler, beyefendiler, gaflet ve cehaleti bırakın, hak ve hakikati görün. Dünya zenginliği eğretidir, gelip geçicidir. Oysa ahiret zenginliğinin zevali yok. Bunu da böylece bilin. Pek yakında bu sözlerimizin gerçek olduğunu siz de anlayacaksınız ama ne yazık ki iş işten geçmiş olacak. Evet, hakkın varlığını öbürlerini inkar eden sıddık, inkar eden ise zındık ve kafirdir. Evet, hakkın varlığını ve birliğini ikrar eden sıddık, inkar eden ise zındık ve kafirdir. Hakka yardım edene Allahü Sübhanehu ve Teala yardım eder. Hakkı kabul etmeyenler Allahu Teala'nın düşmanlarıdırlar ve zalimdirler. Böylelerine ise Hak Celle ve Ala hiçbir zaman yardım etmez. Tövbe et kardeşim. Dünyadan soyunmaya ve sıyrılmaya çalış. Vakit geçirmeden ahiret hazırlıklarını yapmaya başla. Bak dün geçti ve yarına çıkabileceğimizi de bilemiyoruz. Gün bugün ve saat bu saattir. Ömür denilen yolculuk göz açıp kapayıncaya kadar çabuk ve hızlı gelip geçiyor. Kıldığın namazın son namazın olabileceği, yaşadığın gün ve saatin de ömrünün son günü ve son saati olmadığını nereden biliyoruz? Bütün yaratılanlar önünde sonunda ölüme mahkumdurlar. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, ahiret hususunda tabii elimizdeki bu eserde çokça ilimler devam ediliyor, zikrediliyor. Bunları sizlere zaman zaman farklı programlarda aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin.
ahireti düşünerek hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri son nefesimizde, ki itibar orayadır, kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar sizlerle olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 39 39. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10-73 0540 224 10-73
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Mukaddesat,
8: mukaddesat.
0: İlim ve hikmet,
8: ilim ve hikmet.
0: Gülistan,
8: Gülistan.
0: Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
8: Selman Özdemir'le Gülistan.

El-Habir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El-Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım! Bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: El Hakim Celle Celalu Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle.

El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

El Halim Celle Celalu Celle Celalu. Yumuşak davranan, hilmi çok olan. Sen El Halim'sin. Hilmi çok olan, yumuşak davranansın. Kulunu cezalandırmada kızgınlıkla muamele etmeyen, benzersiz hoşgörü sahibisin. Halim isminle kullarına mühlet veren, tevbe edenleri affeden ve bağışlayansın. Günahlarında ısrar edenlerin hükmünü yine kendi iradesinde barındıransın. Affeden, bağışlayan ve hoşgörülü davranansın. İyi kötü bütün insanları yaşatıp bela ve afetlerden koruyansın. Mutlak hükmün sahibi olarak sen kiminin cezasını bu dünyada veren, kimininkini ise ahiret hayatına bırakansın. Ey kudreti olduğu halde hikmetiyle kulunu cezalandırmada acele etmeyen Allah'ım, rahmet kapılarını sonuna kadar aç ve hesap gününde bize hilminle muamele eyle. Amin.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: El-Hak Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Vacibül vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran. Sen El-Hak'sın, varlığı gerçek olansın. Varlığı ve ilahlığı kesin olan, inkarı mümkün olmayansın. Sen ezeli ve ebedi, hiç değişmeksizin varlığı devam edensin. Bütün varlık alemi senin varlığının apaçık delilidir. El-Hak isminle sen, önünden veya ardından batılın kendisine gelemediği el-vücutsun. Eşyayı var eden, varlığında şüphe bulunmayansın. Sen geceyi gündüze, gündüzü de geceye katansın. Sen Hakk'ın ta kendisisin. Hakikatte var olan ve varlığı hiç değişmeyen yalnız sensin. Ey varlığı hiçbir zaman değişmeyen büyük Allah'ım! Kalplerimizi iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Bize yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma. Doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey benim Rabbim! Senin isminle yatağıma yattım, yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer ben uyurken canımı alacaksan, bana merhamet edip bağışla. Şayet hayatta bırakacaksan, salih kullarını koruduğun gibi beni de fenalıklardan koru.''

Bırak oyunu ey aşık. Divane ol. Divane ol. Sokul kalbine ateşin. Pervane ol.

Sözün özü. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda ve a'mala ehlil yakin ve münasahata ehlil tevbe ve azme ehlil sabr وجد أهل الحسبة وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك.
2: Allah'ım, senden hidayet ehlinin başarısını, yakin erbabının amellerini, tövbe edenlerin ihlasını, sabredenlerin azmini, tedbir ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin isteklerini, takva ehlinin ibadet hallerini, İlim sahiplerinin anlayışını isterim. Böylece senden hakkıyla korkmuş olayım.''

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Bırak oyunu ey aşık. Divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin. Pervane ol, pervane ol.

temelsiz koy. Var ol vakit aşıklarla, hemhane ol, hemhane ol, hemhane ol, hemhane ol. Hemhane ol.

Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir: İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır: Allah'ın farzlarını yerine getirmek, Allah'ın yasaklarından uzak durmak, Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek, Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette dört şey cennetin kendisinden daha iyidir. Cennette ebedi kalmak. Cennette meleklerin hizmetine mazhar olmak. Cennette peygamberlere komşu olmak. Cennette Allah'ın kişiden hoşnut olması. Cehennemde de dört şey cehennemin kendisinden daha kötüdür. Cehennemde ebedi kalmak. Cehennemde meleklerin hakikati inkâra şartlanmış olanları azarlaması. Cehennemde şeytana komşu olmak. Cehennemde Allah'ın gazabı.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, bakması değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yusuf Sena Özdemir'in sunumuyla Baharistan başlıyor.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme gıfir li zembi ve vessi'li fi dari ve barik li fîmâ razaktenî.
2: Allah'ım, günahlarımı bağışla, rızkımı genişlet ve bana verdiğin rızkı bereketli kıl.

kıymetli dinleyicilerimiz merhaba. Hakkınızı helal edin. Teknik bir sorundan dolayı biraz uzatma oldu. Fon müzik vermek durumunda kaldık. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Tabii ki radyo programı çok büyük hayırlara vesile olan bir şey. Çünkü karşınızda kim var bilmiyorsunuz, kimler sizden etkilendi bilmiyorsunuz. Sizin anlattığınızda belki birisi namaz kıldı, bundan haberiniz olmuyor. Dolayısıyla gösterişten mümkün mertebe uzak oluyor aslında. Daha samimi oluyorsunuz. Bu noktada büyük bir aslında hayır kapısı. Tekrar sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. Rabbimize şükürler ediyoruz. Yüce Mevla niyetimizi güzel eylesin. Yüce Mevla hem benim için hem sizler için amele vesile olmayı nasip eylesin. Şuurlu Müslüman olmaktan bahsedeceğiz. Günümüzde hepimiz hemen hemen her şeyi biliyoruz aslında. Namazın farz olduğunu biliyoruz, orucu biliyoruz, haccı, zekatı, hepsini biliyoruz. Hırsızlığın haram olduğunu biliyoruz. İşte diğer haramların hepsini aslında biliyoruz. Yani sonuç itibariyle yapılması gerekenleri biliyoruz, yapılmaması gerekenleri de biliyoruz aslında. Peki o zaman niçin yapmıyoruz? Ya da yapanlar var bir de, bu yapanlar da ikiye ayrılıyor. Bir ihlaslı olan, bir de gösterişe giren, ihlaslı olmayan, insanlar beni görsün diye yapan veya başka bir menfaati için yapan. Bu neden oluyor? Yani bunun çözümü nedir o zaman? Hepsine baktığımız zaman ortaya şuurlu Müslüman olmamak çıkıyor. O zaman nasıl şuuru elde edeceğiz? Biz namazı nasıl bir şuurla kılabiliriz? Evet, doğduğumuzdan beri bize namazı gösterdiler. Evimizde gördük, camide gördük, iş yerinde gördük. Ama gördüğümüz gibi kılıyoruz sadece. Gerçekten şuurla mı kılıyoruz? Orucu gerçekten şuurla mı tutuyoruz? Ya da bir iyilik yaparken, birine yardım ederken veya bir sadaka verirken hangi düşünceler içerisindeyiz? Nasıl bir şuur içerisindeyiz? Eğer şuurla bunları yaparsak o zaman kolay kolay kaybetmeyiz. Ama şuur olmazsa insan ya yapmadan önce vesveseye düşer, onu kaybeder, yapmaz. Ya yaparken bir vesvese içerisine düşüp ihlası bozulduğu için onu terk eder veya yaptıktan sonra yine gösterişe girerek yaptığı amelini zayi eder. O yüzden başında, ortasında, sonunda hep şuurlu olmak, son nefese kadar şuurlu bir Müslüman olmak. Allah dostlarından, büyük alimlerden bir tanesi şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki adamın bir tanesi 11 defa hacca gitmiş ve bu kişi her gittiğinde hacdan malum ki zemzem getirilir, zemzem getirmiş. Hanımına da diyormuş ki eve misafirler geldiği zaman, hanım üçüncü ibrikten zemzem getir. Yani demek istiyor ki üçüncü defa hacca gittiği ve oradan getirdiği ibrikle zemzem ver. Sonra işte beşinci gidip geldi, hanım beşinci ibrikle zemzem ver. Hanım işte dokuzuncu ibrikle zemzem ver. Her gidip geldiğinde böyle söylermiş. O mübarek zat da diyor ki bu kişi diyor böyle bir gösterişe girdi. Onun diyor ibriği hacı olmuştur ama diyor kendisi hacı olamamıştır. Bu sebeple ne lazım bize? Şuur lazım. Yani 10 defa da hacca gidebiliriz, 50 sefer de hacca gidebiliriz, 100 sefer umreye gideriz ama her defasında bize lazım olan, bizim amelimizi gerçek amel yapacak olan nedir? Onu şuurla yapmak, onu ihlasla yapmak. Aksi takdirde bir ömür zaten kısa ve bu ömür boyunca çok şey yaptığımızı sanarız ama en sonunda bakarız ki işin içerisinde bir sürü gösterişler, riyalar, ihlassız haller, şuursuzluklar dolu, zayi olur. Geri dönme imkanımız da yok. Yani desek ki ya bu çok hoşuma gitti benim, bir daha yapayım, öyle bir imkan da yok. Hatta şöyle söyleyelim, yani 60-80 senelik, 100 senelik bir ömrümüz olsa geri dönemediğimiz gibi, bugün biraz sonra işte öğle ezanı okunacak. Ezan okundu, namazın
4 rekat sünnetini kıldık, 4 rekat farzı kıldık, 2 rekat da son sünneti kıldık. Sonra diyoruz ki ya bu benim çok hoşuma gitti ya. Ben şu öğle namazını bir sefer daha kılayım. Oluyor mu tekrar? Aynı sevap olmuyor. Yani siz farzı kıldıktan sonra 100 defa daha yine öğle namazının farzını kılsanız ilk kıldığınız farz olarak oluyor. Sonrakiler nafile oluyor. Veya öğle namazının ilk sünnetini 4 rekat kıldınız, müvekket sünnet. 100 sefer daha kılsanız artık sonrakiler nafile oldu. İlk kıldığınız 4 rekat sünnet öğle namazının ilk sünneti olmuş oldu. Öyleyse madem ki bunun tekrarı yoksa, telafisi yoksa, 1000 seferde kılsak aynısı gibi olmuyorsa, o değerde, o kıymette değilse, niye ihlasla yapmayalım? Niye bir şuurla yapmayalım? Neden onu acele yapalım ki? Nereye gideceğiz? Ayakta durduğumuz zaman hakkını versek, rükûya gittik, onun bir hakkı var. En az 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim, şöyle bir dinginlik, bir sakinlik, Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu biliyorsun. Ayakta dururken bir şuur içerisindesin. Böyle bir ayağın hava yukarıda, bir ayağın aşağıda, bazen görürüz. Dik durup, tabii ki sağlık sorunu varsa ayrı. Huzuruna geldim ya Rabbi. Bütün kusurlarımla, eksiğimle, hatalarımla geldim. Başka kime gidecektim? Nereye gidebilirim? Kime ibadet yapabilirim? Senden başka kime ibadet yapılabilir ki? Kabul et ya Rabbi, ben huzurundayım. Tekbirini aldığın Allah-u Teala'nın o mahcubiyetle, o düşüncelerle, o acizliğini bildirerek, Allah-u Teala'nın Rab olduğunu tekrar tekrar düşünerek, sırf onu sevdiğin için, sırf o emrettiği için bu şuurla namaza duruyorsun. Namaza durdun, Sübhaneke'yi okudun, Fatiha suresini okuyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha olmadan namaz olmaz demiş. Daha sonra rüküye gittin, Zammu Sure'yi okudun, rüküye gittin. Bu rüküde bir tevazu örneği vardır. O kadar eksiklerin, o kadar kusurların, o kadar isyanların, günahların var ama buna rağmen Allah-u Teala'nın huzuruna geldin ve bunu öyle de belli ediyorsun ki ya Rabbi işte daha da eğiliyorum. Sadece huzuruna gelip el bağlamadım. Edepte durmadım sadece. İşte aşağı eğildim. Daha da tevazuya büründüm. Acizliğimi bildim, kul olduğumu bildim, huzurundayım şimdi, başımı da aşağı eğdim, başını yukarı kaldırma, değil mi? Düz olun diyor hocalar, tevazunu tam belli et, kadınlar ayrı. Sonra sen orada en az 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim dedikten sonra, Semiallahu limen hamide deyip bir tekrar doğrul. Evet kulsun. Allah'ın huzurundasın. Allah-u Teala seni huzuruna kabul etmiş ki bak camiye kadar gelebilmişsin. Ya da abdest alıp evinde namaza durabilmişsin. İş yerinde seccadeni serip namaz kılma fırsatını Allah-u Teala sana vermiş. O duyguyu içine vermiş. Kalk tekrar ayağa. Allah-u Teala'nın huzurundasın. Ama sen tevazunu tam olarak belli etmek istiyorsun. Kulluğunu tam belli etmek istiyorsun. Sakin bir şekilde, acele etmeden ve şimdi yere kapanıyorsun, secdeye. Allah-u Teala'ya namazda en yakın olduğumuz yer secde. Secdeye tam kapandın, sakin bir şekilde, edeple ve bir şuurla Sübhane Rabbiyel E'la dedin. Acele etmiyorsun, Allah-u Teala'nın huzurundasın. Namaz senin için bir miraç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala ile buluştu. Allah'a en yakın olduğu yer miraçta oldu. Senin de Allah'a en yakın olduğun yer namazdaki secde hali. Ancak diyor ki alimler dikkat edin ayaktayken değil, yere kapandığında Allah tevazuyu sever. Allah-u Teala kibirli olmayı sevmez. Gösterişi sevmez, benliği sevmez. Kul kendini aşağı indirdikçe, kendini aşağıda gördükçe Allah-u Teala onu yükseltir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani miraca yükselebilmenin yolu yere kapanmaktan geçiyor. Tam bir şuurla. Sonra sen iki secde arasında Allahu Ekber dedin, durdun.
Hemen Allahu Ekber deyip tekrar secdeye gitme. Bir dur. Bir bekle. Sanki kıyamet kopmuş. Bekliyoruz mahşer alanında. Tekrar git. Bir defa Subhane Rabbiyel Azim diyecek kadar veya bir tesbihat miktar bir bekle bakalım. Sonra tekrar bir şuurla Ya Rabbi yine huzurundayım, yine tevazuluyum, yine acizliğimi bildiriyorum ve sana yine yakın olmak istiyorum. Tekrar secdeye kapandın. Acelen yok. Namazın acelesi olmaz demişler. Kısa sureler okuyabilirsin. Namazın vakti çıkıyorsa bazı şeyleri terk edebilirsin. Yetiştirebilmek için bu fıkıhta anlatılacak şeyler. Ama hiçbir şekilde tadili erkanı terk edemeyiz. Yani bir aceleyle kılamayız. Aceleyle rüküye gitmemizle kalkmamız bir olamaz. Bak bir namaz kılmayan var, bir de namazı kılıp da şuurla kılmayan var. Yazık olabilir. 50 sene 60 sene namaz kıldın ama bir şuur olmazsa olmaz. O yüzden bir de sevgi lazım işin içerisine. Hani bir yemek yapıyor ya annelerimiz. O yemeği yaparken içerisine tuz ekliyorlar, işte baharat ekliyorlar, belli şeyler koyuyorlar. Tatlanıyor, lezzet oluyor. Namaz sadece kendi başına olacak bir şey değil. Evet, bir beden hareketleri var ama yanında bir muhabbet gerekiyor. Muhabbetle kılmak. Namazı aşkla bekleyenler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bekleyin diyor. Bir sonraki namaz vaktini bekleyin. Yani gönlünüz onda. Yine iştesiniz, çalışıyorsunuz, dolmuştasınız, evdesiniz, ne bileyim yolculuktasınız, seyahattesiniz. Ama aklınız öğle namazında. Öğle namazını kıldınız, işine gücüne devam ediyorsun ama aklın ikindi namazında. Böyle olursa gönül hazır olur. Böyle olursa acelen olmaz. Böyle olursa şuurla kılmanın yollarını ararsın ve şuurla kılmaya başlarsın. Şuur bizim için en önemli şey. Şuursuz yaptıklarımızdan bir tat almayız. Bu sebeple şuursuz bir şekilde amel edenler çabuk terk edebiliyorlar. Bir bakıyorsun namazı bırakmış. Çünkü o şuur ona yerleşmemiş ki. Oysa ki bir namaz kılan şunu demesi gerekir. Ne olursa olsun ben namazı terk edemem. Ve hiç kimse de bana namazı terk ettiremez. Bu şuura ermesi için namazın her bir rükûsunun, secdesinin her bir hareketini şuurla yapmak gerektiğini ve bunu yapmakla ne elde ettiğini biraz bilmesi gerekir ki rüzgarda savrulmasın. Evet, şimdi bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin ardından inşallah şuurlu Müslüman olmak üzerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Yusuf Sena Özdemir'in sunumuyla Baharistan devam ediyor.

Kıymetli dinleyicilerimiz, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuurlu Müslüman olmaktan bahsediyorduk ve bunda namazda şuurdan bahsediyorduk. Namazla ilgili bir başka şuurlu olmamız gereken konu, ibadet haz için mi yapılır? İnsanlar genelde şöyle söylüyorlar. Mesela namaz kılmayanlar diyor ki, ya biliyorum diyor namazı kılmak gerektiğini ama diyor, ya içimden gelmiyor diyor. Yine işte namaz kılıyor adam veya diğer ibadetler yapıyor. Ya diyor ben yaptım ama bir tat diyor, alamadım diyor. Hani bir şey hissetmedim diyor. Ya da işte Kabe'ye gittim bir şey hissetmedim. Ne bileyim bir alimin yanına gittim de bir şey hissetmedim. Ya da bir sohbete gittim ben bir şey hissetmedim. Namaz kıldım yani hiçbir tat almadım bu namazdan. O yüzden yapmayı düşünmüyorum mesela. Şimdi böyle midir gerçekten? Yani bu bütün ibadetler haz için mi yapılır? İnsan bir ibadetten hiç haz almıyorsa bile yapmaya devam etmeli mi, onu bırakmalı mı? Bunları iyi kendimize anlatmamız lazım, kendi gönlümüze kabul ettirmemiz lazım. Ataullah İskenderi Hazretleri çok büyük bir alimdir. Hikem-i Atayye isimli kitabıyla çok fazla bilinir, onunla çok meşhurdur ki bu kitabın onlarca şerhi yapılmıştır farklı farklı alimler tarafından. Orada mesela ibadette hazdan bahsediyor. İbadetin haz için yapılmaması gerektiğinden bahsediyor. Yani sen şimdi pazara gidiyorsun. Pazara gittiğin zaman domatesin kilosu kaç para? İşte 50 TL. Ver bana bir kilo. Aldığın domatesi, adam da dedi ki domatesi aldıysan parasını ver dedi. Sen de verdin parasını. Veya sen diyorsun ki para verdiysem domatesi ver diyorsun. Karşılığında bir şey istiyorsun. Bir şey verdin, bir şey istiyorsun. Diyor ki alimler, ibadet böyle olmaz. Yani sen Allah-u Teala'ya şöyle mi diyorsun? Ben namaz verdim, ibadet yaptım, karşılığında haz almak istiyorum. Ben oruç tuttum, karşılığında bir haz, bir tat almak istiyorum. Oysa ki ibadetler haz için değil, sırf Allah rızası için yapılır. Allah-u Teala'ya olan sevgimizden, muhabbetimizden bu yapılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı için yapılır. Böyle olursa insan o ibadeti yapmak için adeta böyle saatleri, saniyeler sayar. Çünkü sevgiyle yapıyor onu. Onun artık gündeminde değil haz olup olmaması. Yani namaz kıldıktan sonra bir huzur elde edip etmemek hiç umurunda değil. Çünkü o sırf Allah rızası için yapılıyor. O senin elinde olan bir şey değil ki zaten. Allah-u Teala senin gönlüne böyle bir şey verirse ne âlâ. Vermezse vermedi diye terk edemeyiz. Kabe'ye gittim, bir başkası hüngür hüngür ağlar, ben ağlamayabilirim. Ama kuldan ne beklenir? Kuldan edep beklenir diyor alimler. Yani senin ağlaman beklenmez. Ya da ne bileyim senin çok ibadet yapman veya diğer şeyler değildir. Asıl şey nedir? İbadette edeptir. Şuurdur. Bu şekilde yapıyor olmandır. Eğer ki Allah-u Teala sana bir gözyaşı verdiyse bunu koru, bununla gösterişe girme, bunu günahlarından dolayı olduğunu düşün. Yani ortada yine bir şuur elde et. Namaza geldin, Ulu Cami'ye namaza geldin, öyle bir haz aldın ki, öyle bir tat lezzet aldın, gerçekten dedin ki yani keşke gelip her gün burada namaz kılsam, o kadar maneviyat içerisindesin. Olabilir. Böyle bir şey sana verilmişse sen bunu koru. Bununla gösterişe girme. Vay be bende de bir şeyler varmış deme. Ama verilmediğinde de terk etme. Asıl Müslümanlık budur. Verilse de, verilmese de o ibadeti yapmak gerektiğini bilmek. Bir tat alsan da almasan da umreye gitmek. Bir tat alsan da almasan da o hac görevini yapmak. Namazı kılmak. Çünkü o Allah rızası için yapılır. Allah Celle Celaluhu madem böyle emretmiş, o kulu için en güzel olanı emreder, en güzel olanı ister, onun için en hayırlı olanı ister ki namazın hem zahiren hem manen ne kadar faydası olduğunu alimler açıklamıştır. Zahiri faydaları ile ilgili Müslüman olmayan kişiler bile, bilim adamları bile bununla ilgili yazılar yazmıştır. O bizi çok ilgilendirmiyor yani zahiren faydaları evet vardır. Ama ben sırf Allah Celle Celaluhu buyurduğu için kılıyorum. O bana kıl demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılmış mı? Kılmış. Benim için bitmiştir. Ben artık daha ne hazına bakarım, ne tadına bakarım, ne başka şeyine bakarım.
Çünkü alemlerin sultanı kılmış ve bize de kılmamızı söylemiş. Onda o zaman huzur vardır zaten. Onda bir tat zaten vardır. Belki ben o an hissetmeyebilirim. Belki o an benim aynamda, camımda bir kir leke olabilir. Orada bir leke olması dışarıda bahar olmadığı anlamına gelmez. Dışarısına görünmediği anlamına gelmez, değil mi? Camınızı bazen kirli tutarsınız, dışarı baktığınız zaman içeriden puslu görünür. Hava bozuk gibi gelebilir size. Ama bir başkasının da camından tertemizdir. Çok net, güzel bir şekilde havayı görüyordur. Sonuç itibarıyla bizler ibadetlerimizi yapmadan önce bir menfaat içerisinde olmamalıyız. Yani maddi menfaatten bahsetmiyoruz. Manevi menfaat içerisinde de olmamalıyız. Zaten zahiri menfaat içerisinde olursa namaz olmuyor. Yani sen desen ki ben bir kızla evlenmek istiyorum da babası da falan camiye gidiyormuş. Ben de oraya gideyim de beni her gün görsün. Belki kızı bana verir desen zaten namaz olmaz. Ya da desen ki ya falan iş yerine sahibi şu camiye gidiyormuş. Ben de ona gideyim de belki beni işe alır desen zaten o namaz olmuyor yani. Gösteriş yapmış oldun. Bu zahiri kısmı. Biz manevi kısmını söylüyoruz. Manen de bir beklenti içerisinde olmamak. Mükafatı Allah-u Teala'ya bırakmak. Ona teslim olmak. O hem dünyada hem ahirette sana onun karşılığını verir. Bir de diyor ki alimler, bu haller gelip geçicidir. İnsan bazen öyle olur ki hiçbir şey hissetmez böyle. Ama bazen de olur ki çok maneviyat içerisinde kendinizi hissedersiniz. Bunlar hepsi bir imtihandır. Bunlar hep gelip geçici şeylerdir. Menfaati orada da ne yapmayacağız? Gözetmeyeceğiz. Ben Allah rızasını zaten yapıyorum. Yani ben eğer ki namazı farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, tadil-i erkanına uyarak ve edebiyle kılıyorsam Allah-u Teala'nın istediği budur zaten. Kalpte olan şey senin elinde değil ki. Yani biz ne kadar istesek de ben ağlayarak bu işi yapayım olmuyor zaten yani. O senin elinde değil. Öyleyse niçin manevi bir şey hissetmedim diye terk edeyim? Niçin ben bir sohbet, bir hocanın, bir ne bileyim Müslümanın camideki bir vaazı dinlerken bir şey elde etmedim diye terk edeyim? Neticede o ortamın içerisinde bulunmak da büyük bir nimettir. Geçmiş zatlardan birisine biri demiş ki, efendim demiş, ben artık hani zikri bırakacağım demiş. Niye? Ben hiçbir fayda elde etmiyorum. Demiş ki sen hiçbir fayda elde etmesen de o an Allah'a zikirle meşgulsün. Bu bile sana yeter. Ya bu bile bir fayda değil midir? Sen o an günah işlemiyorsun. Öyleyse niyetimizi düzelteceğiz. Ya Rabbi, ben sırf senin rızan için yapıyorum. Bir menfaat diye şeyim yok, düşüncem yok. Ama verirse de Allah-u Teala onu da baş üstünde deriz. Onunla da gösteriş yapmayız. Yine alimler diyorlar ki insanın manevi haz almasının bazen tehlikesi de olabilir. Yani siz namaza durdunuz, gerçekten çok huzur içerisinde, çok maneviyat içerisinde bir tat aldınız. Kabe'ye gittiniz ki aman Allah'ım kendinizden geçtiniz. Veya diğer ibadetlerde diyebiliriz, örnek verebiliriz hepsinden. Herhangi birinde. Böyle olduğunda diyor şeytan vesvese verebilir, nefsin araya girebilir. Diyebilir ki vay be şuraya bak, kaç kişi yani benim gibi böyle hüzünlü, kaç kişi ağlıyor deyip kendini ön plana çıkarırsın, içinden böyle geçirirsin. O zaman da ne yaparsın? O ameline zarar vermiş olursun. Sonuç itibariyle bir haz almak da bazen tehlikelidir, haz almamak da tehlikelidir. Ne o zaman ne yapmak gerekir? Haz verilse de verilmese de, tat verilse de verilmese de onu Allah rızası için yapmak. Çözüm bu. O şuurla yapmak. Ya Rabbi, ben sırf senin rızan için Kabe'ne geldim. Sırf senin rızan için işte secde edeceğim, seccademi serdim, namaz kılacağım. Geri kalan benim gündemimde değil. O Allah-u Teala'nın bileceği bir şey. İşte bu şuurla olursak inanıyoruz ki ne olursa olsun ibadetimizi terk etmeyiz. Ne olursa olsun bir sünneti terk etmeyiz, hafife almayız. Namazı hızlı kılayım, çıkayım, gideyim düşüncesinde olmayız. Çünkü biz zaten onu bekliyorduk. İnsan beklediği bir şeyi hemen terk etmek istemez ki. Bir arkadaşınız, dostunuz geliyor başka bir şehirden. Sen gelir gelmez hemen onu bırakır mısın? Zaten bekliyordun, haberleşiyorsun sürekli. Neredesin, şurada mısın,
konum at, canlı konum at falan, takip ediyorsun. Otobüs nerede ya da araçla geliyorsa aracı nerede. Ama geldiği anda diyorsun ki hadi görüşürüz. Ne kadar sevdiğini göstermiş olacaksın. Ama hiçbirimiz de böyle yapmayız zaten. Onu bekleriz, onu götürürüz, ona ikram ederiz. Hoş geldin deriz, sarılırız, muhabbet ederiz. Yani bir ilgi alaka içerisinde olur çünkü bekliyorum ben onu. Sen namazı zaten bekliyorsun. Namazı bekleyen bir insan zaten başka bir menfaat içerisinde olmayacak. Yüce Mevla bizleri daima şuurlu eylesin diyoruz. Şimdi yine bir eser arası vereceğiz. Eserimizden sonra tekrar devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şuurlu Müslüman olmaktan bahsediyorduk ve bu şuurlu Müslümanın namazda nasıl olacağını, namaza bakışının nasıl olması gerektiğini anlatıyorduk. Bir haz içerisinde, öyle bir istek içerisinde olmamak, bir menfaat içerisinde olmamak gerekir demiştik. Zahire nasıl ki gösteriş için kılmıyorsak, manen de bir beklenti içerisinde olmamak, sırf Allah rızası için kılmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi yaptığı için yapmak, bu şuurla yapmak gerektiğini söylemiştik. Böyle olursa hiçbir şey onu terk ettiremez demiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum ki Kabe'den önce ne yaptı? Putları temizledi, sonra namaz kıldı. Diyor ki işte alimler, insan gönlündeki o manevi putları temizlemesi lazım. Gösterişti, riyaydı, hasetti. Namaza engel olan şey ne varsa, zahiri ve manevi menfaatler, hepsini gönlünden temizlemeli ve tıpkı Kabe'deki gibi olduğu her yerde namazını kılmalı o zaman. Aksi takdirde kalpteki bu putlar eğer ki temizlenmezse, o zaman kişi

değişik istekler içerisinde olacaktır. Başka düşünceler içerisine girecek ve daha sonra namaz kılmasam da olur moduna girecektir. Çünkü çok zor bir zamandayız. Bizi etkileyen çok fazla şey var. Ve bu kadar bizi etkileyen medyanın, insanların olduğu bir ortamda biz kendimize dikkat etmezsek o zaman bu amellerimize nasıl devam ettireceğiz? Öyleyse bize burada şuur lazım. Biliyorsunuz ki Şeyh Şamil Hazretleri uzun yıllar savaştı Ruslara karşı ve bu savaşlarında ne yapmıştı? Çok büyük yer almıştı. 20-25 gün arası bir komada kaldığı söyleniyor. O kadar kılıç yaraları olmuş ki vücudunda, komada yatıyor, gözleri kapalı. Yani 20 gün diyen var, 25 diyen var, 25 gün, yaklaşık 25 gün diyelim, komada kalmış. Ve 25 günün sonunda kendine geliyor, gözlerini açıyor. Gözlerini açtığında başında annesi var. Annesine ilk sözü şu oluyor: anne, namazın vaktini geçirdin mi yoksa? Evet, bu nasıl bir şuurdur ki? Bu nasıl bir namaz sevgisidir ki insan 25 gün komada kalır da uyandığında ilk aklına gelen şey namaz olabilir. Belki o yaralandığında, bayıldığında öğlendi, bilmiyoruz. İkindiydi, yatsıydı. Hangi vakitse muhtemelen onu diyordur. Yani namazın vaktini geçirdin mi yoksa? Çünkü namazı sırf Allah rızası için kılmışlar. Namazı Allah-u Teala'ya olan sevgileri, muhabbetleri olarak görmüşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın en büyük belirgin özelliğinin namaz olduğunu söylüyordu. İnanmayanlarla arasındaki en büyük fark nedir? Namazdır. Çünkü diğer şeyleri herkes yapıyor. Yani Müslüman olmayan da bir cami yaptırabilir, çeşme yaptırabilir, yol yaptırabilir. Başka hayır hasenatları bildiğimiz yapar. İyi niyetle yapmayabilir, Allah için yapmayabilir ama yapar. Zahirde yapıyordur. Bilemeyiz Müslüman mı değil mi? Ama namaz öyle değildir. Dolayısıyla namaza çok farklı bakmışlar. Namazda sürekli şuurlu olmanın yolunu aramışlar. Biz bunu yapmalıyız. Yani bizde eksiklik şöyle: küçüklüğümüzde namazı öğrenmişiz. Hepsinde namazın rekatlarını biliyoruz. Neler okunacağını da biliyoruz. Artık öyle devam ediyor. Hayır, böyle değil. Biz her fırsatta namazla ilgili bir şeyler okumalıyız. Aşıklar namazı nasıl kılmışlar? Mevlana Hazretleri'nin namaza bakışı nasıl? Sahabelerin namaza bakışı nasıldı? Yolculukta ne yapmışlar? Savaşta nasıl yapmışlar? İşte misafirlikte nasıl yapmışlar? Zor durumlarda namazı nasıl kılmışlar? Yani bizim gibi bir fetvalar mı aramışlar? Sonuç itibariyle her alimin, her velinin, her sahabenin namazla ilgili farklı güzel yorumları da var. Bunları okumak insanın muhabbetini artırır. Namaza olan şevkini artırır. O yüzden sürekli namazla ilgili sohbet dinlemeliyiz. Mümkünse kitap okumalıyız. Mümkünse internette güvenilir sağlam kaynaklardan videolar izleyebiliriz, dinleyebiliriz. Yani sürekli gündemimizde onu tutmalıyız. Ben bir sefer öğrendim, zaten biliyorum, böyle devam ediyor dersek bu yanlış oluyor. Duygular köreliyor zamanla. Tazelemek lazım. Bıçağın ağzı köreldiğinde tekrar bileğiniyorsun. Telefonunun şarjı bittiğinde tekrar şarja takıyorsun. Dolayısıyla her ne kadar namaz kılıyor olsak da bazen o şuuru kaybediyor insan. Tam bir böyle ihlasla, bir şuurla namaz kılmıyor. Hemen kendini tekrar toparlamak, tekrar namazla ilgili bir şey okumak, tekrar namazla ilgili bir sohbet dinlemek, namazla ilgili bir ilahi dinlemek. Yani gündemine tekrar onu almak, hatırlatmak gönlüne. Ona olan sevgini, muhabbetini artırmak. Ve böyle olursa o zaman biraz sonra öğle ezanı okunacak. Ya Rabbi, bekliyorum. Çalışıyorsun ama bir taraftan. Fabrikadasın. Ama gönlünden diyorsun ki 10 dakika var şu anda namaza diyorsun yani. Ezan okunacak inşallah. Rabbimin huzuruna çıkacağım. Sünnet olan bir namaz kılacağım. Sonra farzını kılacağım. Tekrar sünnet kılacağım. Rabbimle buluşacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini işleyeceğim. Ne kadar güzel bir şey. Ya Rabbi, ne olur bunu bana nasip et. Nasip ettiğinde de öyle bir mutluluk içerisindesin. Allah'ım, sana şükürler olsun. Yine namaz vakti geldi. Yine seninle beraberim. Yine senin Resulünün sünnetini işlemek üzereyim. Allah'ım, ben bunu hak etmedim biliyorum. Sen bana bunu lütfettin.
Bu senin güzelliğin. Sen benim gönlüme verdin bunu. Ne kadar şükretsem azdır. Ne olur hakkıyla yapmamı nasip eyle. Güzel güzel namazını kıldın ve tekrar huzurlusun. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen bana nasip ettin. Namazımı kıldım. Gönlüm şimdi ikindi namazında. Ama çalışmaya devam ediyorum. Yüce Mevla, her durumda bir Müslüman olarak şuurlu olmayı nasip eylesin. Haftaya Salı günü inşallah yine başka bir konuda şuurlu Müslüman olmak üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hayırla kalın.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
5: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69. 69 www.ihvan.com.tr.
8: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
9: Reklamları dinlediniz.

Güneş ağır ağır çıktığı merdivenlerden inmeye başladı artık. En tepe noktasındayken gökyüzünün artık yavaşça batıya çevirdi yüzünü. Tıpkı gençliğin ömrün kemali olduğu gibi günün de kemali vardır. Ancak her kemalin içinde bir zeval saklıdır. İşte göğün zirvesinden meyil başladı, gölgeler uzuyor önümüzde. Güneşin ufkun doğusunda başlayan yolculuğunun yarısı geride kaldı. Günün tam ortası. En hareketli, en gürültülü, en telaşlı anları yaşanıyor günün. Ancak sanma ki bu hareket ebedi. Bak işte güneş bile çevirdi yüzünü. Her doğan şey gibi o da batacak vakti gelince. Bu en aydınlık zamanı aldanıp da zannetme ki karanlık bastırmayacak. Gençliğin kandırmasın seni. Bükülecek elbet belin. Zordur tabii yaz sıcağında kışı hatırlamak. Ama unutma, her yazın ardından güz gelir hiç şaşırmadan. Marifet, yazın büyüsüne kapılmadan kışa hazırlanabilmede. Kalk, bütün sesleri susturup içindeki sese kulak ver.

Kaybetme yönünü kalabalıklar arasında. Kıbleye çevir yüzünü. Anlık telaşlardan kopar kendini. Bak, ebedi huzura çağırıyor Rabbin seni. Çöl sıcağını biraz soğutup öyle duruldu huzura nebi. Ve işte tam bu anda huzura doğrulduğunda cehennem ateşinin haram kılınacağını müjdelemişti. Ateşten korunmak için şimdi gençliğin en deli çağında, günün en sıcak anında anınla buluştur yeri. Haydi, vakit öğle namazı vakti.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn Hibban, Ed'iye 945.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni e'udhu bike mineşşikâki ve nifâk ve su'il ahlâk.
2: Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108. Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni e'ûzu bike min ilmin la yenfa' ve min kalbin la yahşa' ve min nefsin la teşba' ve min da'vetin la yustecabu leha.
2: Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Radyo Nida.
1: Kelebekler
0: hayatın uçan, sırrını anlayanlara.
1: Kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu. Sevdaya açılan adımla başlar her şey. Coşkulu ve gül.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler, hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabibu kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadir. الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkârımız, halaskârımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, bağlarında, bahçelerinde, fabrikalarında, atölyelerinde, arabalarında misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Allahu Teala akıbetimizi hayr eyleye, mekanımızı cennet eyleye, Mevlamız Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden. Ne demek iştinab? Kaçınan kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, Rabbim ömrünüzü uzun eylesin. Amellerinizi güzel eylesin. Rızkınızı helalinden bol eylesin. Ne kadar gamlarınız, kederleriniz var ise, meşakkatleriniz varsa Mevlam hallasan eylesin. Kolaylıklar ihsan eylesin. Bakınız, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyuruyorlar? Vellezîne âmenû. Onlar o kimseler ki iman ediyorlar. İman ettiler. Demek ki baştan ne var? İman.
ve amilus salihati. İmandan sonra ne var? Salih amel var. Değerli kardeşlerim, salih amel. Salih amelleri beş ana maddede toparlayabiliriz. Bir, kelime-i şehadet getirmek. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh. Bu şehadet kelimesini getirdikten sonra zulmetten nura geçmiş olduk. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Allah mümin kulların neyidir? Velisi, yardımcısı, ya destekçisi, sayın sayabildiğiniz kadar. Ve kezalike nuncil müminin. Müminleri de böyle kurtarırız buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Akıbeti, yani günlük olaylara bakıp hüküm vermeyin. Mesela Nepal'da camileri yaktılar, camide olan cemaate zulmettiler, müminleri öldürdüler, şehit ettiler, Kur'an'ı yaktılar, Müslümanların takkelerini yaktılar, kılık kıyafetlerini yaktılar. Bir hanım Müslümanı diri diri toprağa gömdüler. Böyle melunlar, böyle melunlar. Mevla onların zulmünün son raddeye gelmesi için sabırla bekliyor. Bir ismi şerifi de nedir? Sabır. Es-sabru. Peki sonuç? Değerli kardeşlerim, sonuç felaket. Şimdi de gruplar halinde İslam'a yönelmenin, dönmenin, hatta o elleriyle yaptıkları putları, elleriyle yapmış oldukları ilahlarını kendileri derelere atıyorlar. Ya kendine faydası yok onun ya. Bu kadar mı insan akılsız olur ya? Ona tapmanın ne anlamı var? Ben görmediğime inanmam. Ya görmediğine inanmıyorsun da o görmediğinin eserleri varsa yine mi yok diyeceksin? Mesela bizim hepimizin bir sülalesi var mı? Var. Babanı gördün diyelim. Dedeni de gördün diyelim. Hadi dedenin dedesini de gördün diyelim. Ondan sonrası? İnanıyor musun? İnanıyorum. Gördün mü? Görmedim. Gördün mü değerli kardeşlerim? Duvarda bir tablo gördünüz. Peki bunu çizeni, yapanı gördünüz mü? Hayır. Kendiliğinden bu olmuştur diyebilir miyiz? O zaman adama manyak derler. Olur mu şöyle şey derler? Bir tablonun bile kendiliğinden yapılmadığına inanan insan şu muhteşem kainata kendiliğinden oldu diyor. Efendim ben görmediğime inanmam diyor. Vay melun vay. Değerli kardeşlerim, onun için göreceği bir tanrı ilan ediyor. Onda ne var mesela? İşte inek yapıyor, çok affedersiniz. Öküz yapıyor, çok affedersiniz. Maymun yapıyor veyahut da acayip kılıklı varlıklar inşa ediyor. Sonra da ona tapıyor ve din diye
kendilerini avutuyorlar. İşte bir insan kelime-i şehadet getirdikten sonra değerli kardeşlerim, bu ne demektir? Salih amellerin birisini, en önemlisini, zulmetten nura geçmesini ne yapmış olur? Başarmış olur. Çünkü şirk en büyük günah. Sonrası namaz. Değerli kardeşlerim, namaz kılmamak şirkten sonra en büyük günah. Ya öyle namaz kılmayıp benim kalbim temiz, efendim bir takım böyle apuk supuk bahaneler, beşikteki çocuğun güleceği delilleri ileri sürerseniz o sizi kurtarmaz. Namaz kılmayan bir insanın cennet hayal etmez. Ha, Mevla sokar. Amenna, ona bir şey diyemeyiz. Mevla affeder, sokar. Cennet onun, mülk onun. Değerli kardeşlerim, mesela dünya mülküne bizi insan olarak getirmiş. E aldakini de koyun olarak dünyaya, aynı dünyada yaşıyoruz. Efendim birisini keç olarak dünyaya getirmiş, birisini öküz olarak dünyaya getirmiş, birisini ayı demiş, birisine kaplan demiş, birisine aslan demiş. Aynı dünya. Kimisine çınar ağacı demiş, kimisine elma ağacı demiş. Hüküm onun. Ancak Allah ve Resulünün bildirdiğini ben size aktarıyorum. Namaz kılmayanlar cennet hayal etmeyin. Namaz kılmayanlar şiddetli ve dehşetli bir hesaba çekileceğinizi bekleyin. Niye? Resulullah öyle buyuruyor. Kişi ilk önce namazdan hesaba çekilecek. Değerli kardeşlerim, ondan sonra eğer namazları sahih olursa diğer ibadetlere bakılmayacak. Haydi buyur diyecek. Ama kardeşim, günde 5 vakit var ya. Senede ne yapar? Hemen hemen 1800-1900 vakit var. Öyle mi? Yani 365'i 5'le çarptığınız zaman oralara gelir. Kabatasak 2000 diyelim. Bir senede 2000 vakit. Peki 50 sene yaşadığımızı düşünelim. Yani 50 sene sorumlu olduğumuzu düşünelim. Yine kabataslak bir hesap yapıyoruz. Kaç sene yapar, kaç vakit? 90 bin vakit yapar. 90 bin vaktin hesabını Allah'a vereceğiz. 90 bin vaktin. Ondan evvel abdestlerimiz var. Abdestlerimizden evvel guslümüz var. Guslümüzden evvel vücudumuzun, namaz kıldığımız yerlerin temizliği var. Hadesten taharet, necasetten taharet diyoruz ya değerli kardeşler. Diyoruz ya. Kılmadıysan bu 90 bin vakti ne yapacaksınız? 80 bin seneyle çarpacaksınız. Cehennem azabı. Neyi hayal ediyoruz? Şu geçici dünyada ne var değerli kardeşlerim? Ne var? Kim huzur buldu da biz huzur bulalım? Eskiden arabalarda yazardı. Huzur İslam'da. İşte bu kadar. Huzur imanda. Huzur Kur'an'da. Namaz, oruç, bunlar her mükellefi, her insanın mükellef olduğu. Hac ve zekat zenginler, ama inanmak lazım. Hacca ve zekata inanmak lazım.
Böyle yaparsanız, yani bu ameli salihleri işlerseniz, lenükeffiranne örteriz anhum seyyiatihim, onların yani sizin günahlarınızı örteriz. Salih amel işleyenler, salih amel yok değerli kardeşlerim, o zaman günahlar da örtülmüyor. Şimdi hem salih amel işlemediğimizden dolayı sevaplardan, mükafatlardan, derecelerden, Allah'ın rızasından mahrumuz. Hem de seyyiatımız ne yapılmış olmuyor? Örtülmüş olmuyor. Yani günahlar meydanda. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Allah Allah! Gördünüz mü şimdi değerli kardeşler? Neler kaybediyoruz biz bir ya? Biz neler kaybediyoruz? Şimdi anlatacağım inşallah vaktimin nispetinde. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ Onları mükafatlandıracağız. Mükafatlandırırız. Sen Mevla'ya kulluk yaparsın da Mevla senin yaptığına karşılık mı verir? Hayır. Bizim yaptığımız ne ya? Öyle kimse hava atmasın. Ben şöyle adamım, böyle adamım. Bir insan amellerini öne alıyorsa, salih, güzel amellerini, bu adam Allah indinde makbul değil. Günahlarını öne alıyorsa, ya Rabbi ben ne yaparım Allah'ım bu kadar günahlarla, bu makbul. Mevla da ne buyuruyor? Kulum sen salih amel işledin mi? Evet ya Rabbi. Ben de senin seyyiatlarını, yani günahlarını örtüyorum. İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. Allah Allah! Kaçırmayalım değerli kardeşlerim, kaçırmayalım. Böyle boş, ham hayallerde koşmayalım. Ölümün ne zaman geleceği belli değil. Sabah mı gelecek, akşam mı gelecek? Bir anda Azrail'i karşımızda görebiliriz. Adamın birisi şakşalı, deptebeli, zengin, efendim, ağabey, paşa, neyse, yola çıkmış, yanında efendim hizmetçileri, askerleri, korumaları, paşaları, valaları, neyse, yolda mağrur bir şekilde gidiyor. O anda bir fakir, aciz birisi atın yularına yapışıyor değerli kardeşlerim. Be hey adam, çekil diyor. Hangi cesaretle benim atımın yularına yapışırsın? O adam, ben var ya ben diyor. Beni kimse durduramaz. Ne duvarlar, ne korumalar, ne kuvvetler, ne silahlar, hiçbir şey beni durduramaz. Girdiğim yeri sahipsiz bırakırım. Girdiğim yeri cansız bırakırım diyor. Adam böyle deyince eyvah diyor, sen Azrail aleyhisselamsın. Evet, canını almaya geldim. Etme ne olur, yapma ne olur. Herkes böyle yalvaracak değerli kardeşim. Herkes! Söylerler ya, bunun lamicimi yok. Peki, o da ne dedi? Dedi, vakit bitti. Bundan bir adım daha ileri gidemez. Bu konuşmalarından bir tane fazla söyleyemezsin. Vaktim bitti. Ruhunu ver. Bağırttıra bağırttıra ruhunu. Hani çok gururluydun, hani çok kibirliydin,
Değil mi değerli kardeşlerim? Hani çok kuvvetliydin, kimse yanına yanaşamıyordu. Şimdi de o mağrur olduğun bedenin saman çuvalı gibi güçsüz, arsız bir şekilde ne oldu? Pat atından efendim yere düşüverdi. İşte dünya bu. Efendimiz öyle diyor. Dünya melundur. İçindekiler melundur. Ancak Allah'ı zikir ve onun yolunda yürümek hariç. İşte mesele budur. Şimdi diyeceksiniz ki, Sayın Hocam, evimiz olmasın mı? Barkımız olmasın mı? Kim dedi öyle diye? Olmasın diye kim söyledi? Değerli kardeşlerim, ancak dünyaya tamaha bakın. Gardıroplar tıka basa elbise dolu mu değil mi? Söyleyin. Mutfaklarımızda lüzumundan fazla çanak, çömlek, tabak var mı yok mu? Bir halı 50 sene insanı idare eder. Bir halı. 50 sene insanı idare eder. Modası geçti. Dur, al yenisini. Niye? Onu, o alacağın parayı hayru hasenata versene. Ama nasıl bir hayru hasenata vereceksin? Değerli kardeşlerim, aldanmayacaksınız. Üçkağıda getirilmeyeceksiniz. Efendim bizim dernekti, bizim bakımdı, bizim şehti, bizim şuydu buydu deyip de kimseye aldanmayın. Bizzat kendiniz takip edin. Değerli kardeşlerim, yani ruhen itimat edeceğiniz, baktınız verdiğiniz kimseler acayip zenginleşiyor. Burada hile var. Allah muhafaza. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, dünyaya tamah. Yiyelim, içelim, gezelim, hoplayalım, zıplayalım. Kurtları dökelim. Ya ne kadar da kurtluymuş bu millet böyle ya. Kurtları döküyorlar, bitmiyor arkadaş. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ Onları mükafatlandıracağız. Neyle? اَحْسَنَ الَّذ۪ي اَحْسَنَ Daha güzeliyle. Neyin daha güzeli? كَانُوا يَعْمَلُونَ İşledikleri amellerin daha güzeliyle onları ne yapacağız? Mükafatlandıracağız diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız, Yaradanımız, Halikimiz. Ya değerli kardeşlerim, tabii hemen bir emir veriyor. Ve vessaynel insane bi valideyhi husna. Biz anasına babasına iyiliği tavsiye ettik. Neden? Ancak o bana şık koşmak için seninle mücadele ederlerse, bilmediğin şey hakkında onlara itaat etme. İleyhi merci'uküm, dönüşünüz bana. Feyünebbi'üküm bime küntüm ta'melun. Ben size neler yaptığınızı haber vereceğim buyuruyor Allah'ımız. Ne demek burada? Şu, anaya babaya mutlak iyilik. Efendim, ananı babanı sormadın, aramadın. Ananın babanın sana özel beddua etmesine gerek yok. Bu günah sana yeter zaten. Değerli kardeşlerim, yani ben aramıyorum, sormuyorum, bana bir şey olmaz deme. O sana yetti zaten. Mevla
anamızın babamızın hak ve hukukunu hakkıyla ifa edenlerden eylesin. Yine Mevlamız, değerli kardeşlerim, bakın ne buyuruyor. Vellezine amenu, o kimseler iman ettiler. Vamirus salihat, salih amel işlediler. Lenudhilennehum fis salihin, mutlaka onları ne yapacağım? Salihlerin arasına katacağım diyor. Ama şimdi şayet doğruysa, ki büyük bir ihtimal doğru, değerli kardeşlerim, bir anket yapılıyor. Enteresan bir anket. Ben de böyle tavafukan gördüm. 23 il, 154 ilçede 100-100'e yapılmış. Yani 21 il, 154 ilçe. Değerli kardeşlerim, bakın ne çıkacak ortaya bu ankette. İslami anket diyorlar. Yani sorular İslami. Mesela Allah'a inanıyor musun? Burada %14 Allah'a inanmıyorum çıkıyor. %14 değerli kardeşlerim. Ateist ya deist, neyse artık. Başka %25'i meleklere inanmıyor. Allah Allah. Ne yaptı şimdi? Allah'a inanmıyor, meleklere inanmıyor. Allah'a inanıyor, meleklere inanmıyor. Bu %25, %39 oldu. Meleklere iman etmemek, amenu, iman edin buyuruyor ya Mevlamız. İman ne değerli kardeşlerim? İman şu, Mevlamızın haber verdiği her şeyi kabul etmek demektir. Meleklerini mesela %37 peygamberimize inanmıyor. Yani %37 ne kaldı geriye? Ne kaldı geriye? Peygamberimize inanmıyor. Peki %45'i kadere inanmıyor. Kader diye bir şey yoktur diyor. Buyurun. Daha dehşetlisi var. %28'i öldükten sonra dirileceğine ve hesaba çekileceğine inanmıyor. Ne kadarmış? %27. İyi de bunların hepsi küfür alameti. Hani %99,5 Müslüman, %99'u Müslüman. Ki yapılan iller muhafazakar iller. İşin ilginç tarafı %78'i namaz kılmıyor. Devam namaz kılanlar zaten %15. Değerli kardeşlerim. وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, salih amel işlerseler. İki ayet okudum sizlere. %55'i Ramazan ayında dahi oruç tutmuyor. Buyurun. İşin çok ilginç tarafı %20'si dua bile etmiyor. Duası yok. Adamın ihtiyacı yok. %59'u selamlaşırken selamun aleyküm demiyor. Ne diyor? Tünaydın diyor, tünaydın diyor, merhabalar diyor, çüz diyor, efendim, görüşürüz diyor. %43'ü hiç camiye gitmemiş. Çok enteresan. Ne anlatıyoruz biz ya? Bu camilerde, buralarda ne anlatıyoruz biz? Kendi kabuğumuzda
Bunlar yarın ahiretten bizden hesap sorulacak. Ne yaptın, ne ettin İslam için? Ne gibi gayretlerin oldu, ne gibi mücadelelerin oldu? Değerli kardeşlerim, %75'i eğitim almak için hiçbir Kur'an kursuna gitmemiş. Allah Allah. Camilerimiz, Kur'an kurslarımız, hocalar, o bizlere çok iş düşüyor. Hele hele hocalarımıza çok iş düşüyor. Ben namazı kıldırdım, hocalığım bitti. Yok öyle ya, ama hoca efendi yok. Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamızın buyurduğu gibi ne diyor? Dükkan olsa cami, kirasını ödeyemez. İflas eder, iflas. Sen iki cemaatle, üç cemaatle namaz kılıp sen nasıl olsa benim aylık garanti deyip o aylığın bereketini mi bekliyorsun? Öyle mi dediler sana? 68'i Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak okuyamıyor. İşin çok ilginç tarafını söylüyorum. %83'ü Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini hiç okumamış. Hiç mi merak etmedin ya Müslüman? Yani Allah bu Kur'an'da bize ne buyuruyor? Bu manzarayı görünce ben havanda su doyuyoruz biz dedim ya. Yani burada defaatle söylüyorum. Bu işler ilahilerle, kasidelerle, mevlütlerle olmaz ya, olmaz. Bu meşhur, sesi sedası güzel olan hocalara, ya hocam Allah rızası için şu okuduğunuz aşr-ı şerifin mealini, manasını verin hiç olmazsa ya. Bu millete o gelmiş nasıl olsa dinen hazır. Anlatın ya. Eğer o andaki ortama uygun birer vaaz vermezsen bir daha seni çağırmıyorlar. Değerli kardeşlerim, şeriattan, örtüden, efendim, namazdan, niyazdan, cehennemden bahsetmeye başladığın zaman bir daha seni çağırmıyorlar. İhtiyaç yok. Değerli kardeşlerim, bakınız, %77'si peygamberimizin hayatını hiç okumamış. Beni dinleyen kardeşlerim, eğer bunların içindeyseniz derhal hemen Kur'an'ın meali, Peygamber Efendimizin hayatı, kadere iman inkar edilir mi ya? Kadere iman. Allah yazdı. Allah sen istediğin diye yazıyor. Suçu da hemen Mevla'ya yükleyiverdik. Ya sen kime suç yüklüyorsun? Ne buyuruyor Allah'ımız? Ben sorumlu değilim. Sorumlu sizsiniz. Ben yaradanım. Her yaptığımda bir hikmet var. Her yarattığımda bir hikmet var. Ben yaptığımdan sorumlu değil. Yani niye güneşi yarattın? Niye

İsteyen şükretsin, isteyen küfretsin. Şimdi aynı ortamda Müslüman olan kimseler, bir de Budist olan melunlar. İkisi de aynı ortamda değil mi? Evet. Ne yapıyor? Sen niye Müslümansın diye zulmediyor. Şimdi bu melun yarın ahirette Allahu Teala'ya niye beni Budist olarak yarattın diyebilir mi? Görüyorsun işte, İslam'ı görüyorsun, Müslümanları görüyorsun, Kur'an'ı duyuyorsun. Değerli kardeşlerim, veyahut da şimdi Avrupa bizim İslam'dan haberimiz yoktu diyebilir mi? Ki özellikle Filistin davasında İslam'dan haberimiz dünya geneline duyuruluyor, görülüyor. Müslüman diyorlar, Kur'an diyorlar, Mescid-i Aksa diyorlar. Değerli kardeşlerim, kendi sütten çıkmış ak kaşık mutlaka bir yerini suçlaması lazım. Anası, babası, hocası, hacısı, sonra da Mevla. Ve le yüselünne amma yef'alu ve hum yüselun. Onlar sorumlu, ben sorumlu değilim diyor Allah. Amenna ve saddakna. Ne yapıyor? İsyan ederim kaderim böylesine. Şarkı türkü söylüyor adam. Tanrım beni unutacaktın, niye yarattın diyor yahu melun adam. Ve bu nakarat halinde herkesin dilinde. Öldü gitti adam. Yıkılsın minareler, yapılsın meyhaneler diyor adam ya. Yahu başka bir şey bulamadınız mı siz? Bir Allah'a taptım, bir sana taptım diyor adam ya. Yani vücudunun zevki için, bu gönül sevgisi değil bu. Gönül sevgisi olsa bu laf söylenmez. Yani haz, zevk, lezzet. Bunun için ne diyor? Bir Allah'a, bir sana taptım diyor. Vay müşrik adam vay. Bu sözler insanı dinden, imandan çıkarmaz mı ya? Biz ne anlatıyoruz? İşte faizi inkar ederseniz, namazı inkar edersiniz. Adam kaderi inkar ediyor. Adam melekleri inkar ediyor. Daha acabini söyleyeyim. Umrede sorduğum bir soru. Melekler dişi midir, erkek midir? Değerli kardeşlerim, emin olun bir iki tane ses, yani o da cılız, yani kesin bildiğin zaman ne dersin? Meleklerin erkekliği, dişiliği yoktur. Melekler yemezler, içmezler. Melekler nurdan varlıklardır. Öyle mi? Evet. Diyeceğimiz bu. Peki ne oldu değerli kardeşlerim? Ne oldu? Enteresan. Kimi dişi dedi, kimi erkek dedi. Ya. Kimi Allah bilir dedi. Ya Allah biliyor da bize de bildirmiş. Peki bazıları da nurdan varlıklardır dedi. Umre'ye gelen kardeşlerimiz. Sen meleklerin mahiyetini bilmezsen ki beyin, zihin altımıza neyi yerleştirdiler? Değerli kardeşlerim, melekler dediğimiz zaman yarı uryan bir kız, beyaz efendim, arkada iki tane beyaz kanat. Bunlar müşrik inancı bunlar. Efendim, Hristiyan inancı bunlar. Melekler nurdan varlıklar, yemezler, içmezler, Allah'a isyan etmezler. Erkekliği ve dişiliği yoktur.

Bunu bir Müslüman bilmezse biz ne anlatıyoruz bilmiyorum. Yani ben mi yanlış düşünüyorum yoksa bilmiyorum değerli kardeşlerim ya. Bir türlü karar veremiyorum emin ol. Ondan sonra efendim ilahiler, kasideler, mevlidler ne olacak? Ne olacak? İman olmazsa, ameli salih olmazsa kıyamet sabahına kadar bu millete ilahi okusanız ne olur, mevlid okusanız ne olur? E mevlid okumayalım mı hocam? Okuyalım tabii, niye okumayalım? Kim demiş okumayacağız diye? Ama efendim en değerli olarak sen mevlid-i şerifi koyup da öbür taraftan farzı vacibi sünnet unutursan bu mevlidin sana bir faydası olur mu? Olmaz. Değerli kardeşlerim, ve burada daha devam ediyor. %85'i Allah Allah, cennete gideceği kesin olsa bile cennete gitmek için ölmeyi düşünmüyor. Yani %25 kesin cennetliksin. Ölmek ister misin? Niye ölmeyeyim ya? Niye ölmeyeyim? Bunun yanında %35'i usul abdesti almıyor veya bilmiyor. Allah Allah. Etrafımız cenabet dolu o zaman. Değerli kardeşlerim, usul abdestini bir, ya analar, babalar, Allah rızası için topu tutup da hocaların kucağına atmayın. Kız evlatlarınızı alın. Anneler, gel bakayım evladım. Yani ay hali görmeye veya daha evvelden ne yapacaksınız? Çocuklarınızı eğiteceksiniz. Mecbursunuz. Veyahut da babalar erkek evlatlarını alacak. Gel bakayım evladım buraya. Sen erkek adamsın. Artık yavaş yavaş vücudunda bir takım değişmeler olacak. Ama efendim utanıyoruz. Her melanet işlerken utanmıyorsun ama. Öyle mi? Evet. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, cennetlik olan bir insan ölüm gelse, değerli kardeşlerim, o anda yani ölüm geldiği zaman ya cennet ya cehennem hepsi görülüyor. Ama yerin cennet. Ona deseler ki ya çoluğuna çocuğuna istersen bir uğra da gidi ve bir helallaş. Vallahi o anda der ki tamam, ben çoluğu çocuğu Allah'a emanet ediyorum, benim ruhumu alın cennetime kavuşayım. İşte bu kadar. Sen ne zannediyorsun? Ölümü ne zannediyoruz biz değerli kardeşlerim? Bundan dolayı bakınız, Allah'ımız, Yaradanımız, Mevlamız, sevgili Allah'ımız neler buyuruyorlar, neler duyuruyorlar. Şimdi Mevlamız Teala ne buyuruyor? Bakın enteresan. Tebârakellezî biyedihil mülk. Allah Allah. Tebârake. Ne mübarek. Kim o? Ellezî. Öyle bir kimse, o ne? Allah Celle Celaluhu, biyedihil mülk, bütün mülkü kudret elinde tutan Allah, ne mübarek, ne yüce. Her zaman tebarekeyi okuyorsunuz değerli kardeşlerim. Yani her zaman tebarekeyi okuyorsunuz. İşte mana bu. Mülkü elinde tutan, kudret elinde. Kim tutabilir? Yerleri, gökleri, efendim
arşı, kürsüyü kim tutabilir? Cennet, cehennem, Allah Allah. 20 kilo kovayı kaldıramıyorsunuz ya. 50 kilo şeker torbasını kaldırmaktan acizsiniz. Acizsiniz derken aciziz yani. Siniz derken bu umuma söylenen, hepimiz içinde olarak. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye nedir? Kadirdir. Amenna ve saddakna. Değerli kardeşlerim, peki şimdi hocalarımız bu ayeti kerimeyi çok çok okurlar. Şimdi okuyacağım ayeti kerimeyi. Aslında Tebarekellezî nezzelel furkan. Bu ayeti kerimeyi ben size bugün açıklayacaktım. Ama Tebarekellezî biyedihil mülk diyiverdik. Ne oldu şimdi? Mülk suresini okumuş, manasını vermiş olacağız. Birkaç ayeti kerimesini. Ama tabii bu arada da yorulmuş olabilirsiniz. İsterseniz bir ara verelim. Ondan sonra tekrar sizinle beraber bu ayetleri anlatalım, izah edelim değerli kardeşlerimiz.

0: Kibir, doğruyu bulmana mani olur. İbrahim el-Havvas rahmetullahi aleyh. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10-73 0540-224-10-73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk, yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk, Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Estaizu billah, Bismillah. Tebârekellezî biyedihil mülk. Mülk elinde olan Allah'ın şanı ne yüce. Ve hüve alâ külli şeyin kadir. O her şeye nedir? Kadirdir. Burada Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah Hazretlerimiz, bakalım büyükler bu konuda neler buyuruyorlar. Odur evvel, odur ahir, odur hak, odur zahir, odur batın, odur hak. Ki ismü ve rasmü ve sıfattan zat-ı mutlak, münezzehtir kamudan zat hüvel hak. Yürü candan geçüp hakka gidelim, cemali ba kemali seyredelim buyuruyor Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah Hazretlerimiz. Ne diyor? Odur evvel, odur ahir, odur hak. Odur zahir, odur batın, odur hak. Hak Teala Hazretleri ancak evvel odur, ahir odur, zahir odur, batın odur. Onu da nerede görüyoruz? Sure-i Hadid, Sure-i Celilesinin efendim 3. ayeti kerimesi. Ne buyuruyor Allah'ımız? Estağfirullah. Hüvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın ve huve bi kulli şeyin alim. Sadakallahul azim. O evveldir. O ahirdir. Yani evvel ve son onundur. O zahirdir. Her yerde görebilirsin. Nasıl görürüz? Değerli kardeşlerim, eserleriyle görürüz. Onun için ne diyor burada mesela? Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ. Allah yarattı neyi? Semayı. Ne kadar? 7 tabaka yarattı. E semaya bak. Mesela thümmerci'il besara kerrateyni yenkalip ileykel besaru. Tekrar tekrar bak. O gökyüzüne tekrar tekrar bak. En ufak bir hata yok. En ufak bir yırtık yok. En ufak bir aklımızı efendim bu da var mı yok mu diyeceğimiz bir şey yok. Ayet-i Kerime. Bundan dolayı Allah her yerde zahir, apaçık. Ya kendi yaratılışına bak ilk önce ya. Aynaya bak. Gözlerine bak, kulaklarına bak, efendim suratına bak. Her sene değişiyoruz. Her sene. Bırak, ayda değişiyoruz. Delilerimiz değişiyor ya. Yediğin yemeğe bak, içtiğin suya bak. İç aletlerin senin için çalışıyor. Yaratan kim? Değerli kardeşlerim. Aldığın tada bak ya. Yani anlayabilirseniz. Ve batın, vel batinu, O batındır. İşte burada çuvallıyorlar. Ben biz niye göremiyoruz? Ya sen güneşe bakamıyorsun. Güneşi yaradanın nuruna nasıl bakacaksın? İnsan bu kadar aptal olur mu ya? İnsan bu kadar düşüncesiz olur mu ya? Bir de bildiş bildiş konuşmaya çalışıyorlar. Allah'ım sen ya Rabbi işte zaten ne diyoruz? Ezeldir, ebeddir. Efendim yani ezeli ve ebedi varlığı kendindendir. Şimdi mesela yaratılanlar bilmem kaç milyar sene diyoruz. Onu yaratan kim? Mevla eserleriyle ezeli ve ebedi olduğunu ne yapıyor? Herkes ölecek. Küllü şeyin halikum veçe. Her şey yok olacak. Küllü fan ve yebka veçhü rabbike zil celali vel ikram. Baki kalan kim olacak? Allah olacak. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı gerçek var olan hakkı ishar eden, açıklayan odur. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men arafa nefsehu fakat arafa nefse. Fakat arafa Rabbe. Kim kendini, ruhunu bilirse muhakkak ki o Rabbisini bilir. Çünkü insan ruhu nedir? Batındır. Ruh çıktı diyoruz, can çıktı diyoruz. Gördün mü? Yok. Ya çıktıysa görmen lazım. Kendisi söylüyor. Değerli kardeşlerim, batın olduğu için gözle görülmez, elle tutulmaz. Fakat onun varlığın, ruhun varlığının alameti ne? Görmemiz, işitmemiz, konuşmamız, koklamamız, hissetmemiz, güç yetirmemiz vesaire vesaire. Bu zahir. Yani ruhun eserleri aşikar, kendisi nedir? Gizmi. Ve devam ediyor. İsmet Garibullah Hazretlerimiz Mevlamızı efendim bizlere tanıtmak için ki ismi ve rasmi ve sıfattan zat-ı mutlak münezzehtir kamutan zat-ı hüvel hak. Allah Allah. O Mevla Teala'nın mutlak zatı isimden, resimden, sıfattan, bütün bunlardan hepsinden münezzeh. Yani Mevlamızın varlığı noktayı hakikat. Bütün itibarlar, nispetler, sıfatlardan nedir? Beridir. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, Mevlamız ne buyuruyor? Ayet-i kerimesinde efendim hel ete alel insani hinun minet tehri lem yekun şey'en mezkura. Muhakkak ki insan üzerine gayrı mahdut zamanda bir mahsus zaman gelmiştir ki o zamandan bilip yad olunmuş bir şey olmamıştır. Tabi biraz meal olarak okudum. Ne buyuruyor? İnsan üzerinden öyle bir zaman geçtiği, varlığı, efendim, cismi bilinir değil idi. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Yaşınız kaç mesela? Efendim, yaşım diyelim ki ben 70. 71 sene evvel varlığım var mıydı? Yok. Anam babam biliyor mu? Yok. Halam, teyzem, dayım, amcam, kardeşlerim biliyor mu? Yok. İşte Mevla bizi ne yaptı? Bilinir eyledi. Bilinir. Yani bilinmez bir varlık idik. Bilinir bir varlık olduk. Anne rahmimize düşmekle beraber ne yapıldı? Bilinen bir varlık olduk. Elhamdülillah. Kim biliyordu? Bak şu nimete bak şimdi. Mesela bu fakirden verelim. 70 sene evvel kimse varlığımı biliyor mu? Yok. 70 sene sonra varlığımı bilen var mı? Elhamdülillah şu anda beni dinliyorsunuz. Bak nimete görüyor musunuz? Ve vefat ettiğimiz zaman varlığımız bilinerek Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Kim ölmüş? İsmet Hoca vefat etmiş. Allah ömrümüzü uzun, amellerimizi güzel, rızıklarımızı helalinden bol eylesin. Ama ben diyorum ki ya 90'ı geçeyim bari. Niye geçiyorsun? Çok mu canın yaşamak istiyor? Yok ya. Çünkü Allah bütün günahları sildirirmiş 90 yaşına geçince. Ama kimin günahlarını? Adam, artist adam, sanatçı adam, efendim ses sanatçısı adam. Adam 90'ı geçmiş hala eski hayalleri hayalliyor. Oo diyor. Ah olsaydı diyor keşke. Doymadım diyor. Efendim şarkı türkü söylemeye doymamış. Efendim film çevirmeye doymamış. Her insan yani bu sanatçı, şarkıcı, türkücü sahnede ölmek istermiş. Allah Allah. Ya neyi sahnede ölüyorsun ki öyle ölenler var. Efendim Batı'nın oğlu, Doğu'nun oğlu. Efendim kendim ettim, kendim buldum derken içki, viski şişesi bardağı elinde öldü gitti adam. Bunu da söylerken öldü. İbret var mı? Nerede canım? Ne yazar? Ne yazar? Timurtaş hocamız öyle derdi. Dünyanın en azılı kafirleri Türkiye'de derdi. Timurtaş hocamızın sözünü söylüyorum. Değerli kardeşlerim, o kadar böyle inat etmiş aynı Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Allah'ın sesini duyuyor, görmek istiyor. Ya Karun da bunlardan birisi. Değerli kardeşlerim, işte Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri, adam, bu adamın günahları silinir mi? Ne günahları silinmesi? Biraz daha üzerine konuyor. Çünkü 90 yaşını geçmiş hala efendim sahnede ölmek isterim diyor adam. Sahnede ölmek istiyor. Sahnede niye ölüyorsun ki? Seccadede öl. Harem-i Şerif'te ölmeyi iste. Medine-i Münevvere'de ölmeyi iste. Burada birkaç defa hatta söylüyorum, bazen diyorum ki yani Medine-i Münevvere'ye göçüp orada ölmeyi bekleyeyim. İşte sohbetler falan olduğu için burada da lazımız değerli kardeşlerim. Allah razı olun. Efendim mesela sohbete gelemediklerim olduğu zaman telefon açıp niye çıkmadı İsmet Hoca, demek ki lazımız. Onun için yoksa buradan pılımı pırtımı toplayıp sultanımızın huzuruna, Mevlamızın evine, burada da fetvalar da var. Belki oranın değerini bilemeyecek duruma düşülürse orada durmanın da kerahat olduğu ne yapılıyor? Söyleniyor değerli kardeşlerim. Yürü candan geçip Hakk'a gidelim. Yürü yani yürü candan geçip Hakk'a gidelim. Cemali ba kemali seyredelim. Candan geçelim. Çünkü candan geçilmediği, nefisten, isteklerden, arzulardan geçilmediği müddetçe ona yaklaşılmıyor. Bakın ne buyuruluyor? Allahu Teala için nurdan ve zulmetten 70 bin hicap var aramızda. Eğer açılacak olsa Mevla'nın cemalinin nuru görmesinin ulaştığı yere kadar olan her şeyi yakar bitirir. Ben niye göremiyorum diyor. Ne dersin şimdi buna? Ne dersin? Ya bir kaynak makinesine bakamıyorsun sen ya. Yaratılan güneşin ışığına dayanamıyorsun sen ya. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, Mevlamız ne buyuruyor bakın? Ellezî halakal mevt. Allah Allah. Ben ölümü yarattım. Ölüm yaratılmış. Vel hayate. Hayatı da yarattım. Anladınız mı şimdi? Ölüm yaratılmış. Ölüm ölecek mi? Ölecek. Kim? Yakup Aleyhisselam. Ya cennetle cehennem arasında ölüm öldürülecek. Değerli kardeşlerim, cennetle cehennem arasında bir koç şeklinde ölüm boğazlanacak. Cehennem ehline, ey cehennem ehli, ölüm öldürüldü. Ölümsüzlük var. Yani bu dünya ölümlü, ahiret ölümsüz. Öyle anlayın. Cehennemdekiler eyvah diyecek. Geçti, geçti, geçti. Cennettekiler de sevinecek. Niye? Cennette bahçeyi kalacak ya. Gel de sevinme, hadi bakayım. Değerli kardeşlerim, niçin yaptık? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amele. Hanginiz daha iyi amel yaparsınız diye ölümü ve hayatı yarattık. Sizi لِيَبْلُوَكُمْ imtihan etmek için. Neyden imtihan? اَحْسَنُ amele. Hanginiz daha güzel amel yapacaksınız? Demek ki bu dünyaya geliş gayemiz neymiş değerli kardeşlerim? Hangimiz daha güzel amel işleyeceğiz? Hangimiz daha iyi gökdelenler yapacağız? Hangimiz daha iyi? Bunlar olmayacak mı hocam? Olacak tabii. Sen kuvvetli olacaksın ki Myanmar'daki, Doğu Türkistan'daki, efendim Nepal'deki o zalimlere karşı kükriyesin. Bana bakın, oradaki benim Müslüman kardeşlerime sakın ha dokunmayın. Ama ne yapıyoruz? Anca dua edebiliyoruz. Gücümüz oraya yetmiyor efendim. İnşallah Ümmet-i Muhammed yine güçlenecek. Ümmet-i Muhammed yine dünyada söz sahibi olacak. Ümmet-i Muhammed, Mevla öyle buyuruyor. Yürüdüne liyutfu'u nurallahi bi'effahihim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Allah nurunu tamamlayacak. Mevla'nın vaadi ilahisidir. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, efendim ne zamandı, neydi, Müslümanlar niye böyleydi, sana ne? Sana ne? O Allah'ın hakkı. Sen Müslüman olarak üzerine düşeni yaptın mı, yapmadın mı? Mesele odur. İslam üzere yaşadın mı, yaşamadın mı? Şeriat-ı Muhammediye'yi hayatına tatbik ettin mi, etmedin mi? Ahsenu amela. Hanginiz daha güzel amel işleyeceksiniz? Ne demek amel? Hanginiz şeriat-ı Muhammediye'ye daha bağlanacaksınız, yaşayacaksınız, yaşatacaksınız? Eğer sen vazifeni yapmazsan, layık olmazsan, o zaman değerli kardeşlerim, şeriatı beklemeyin, huzuru beklemeyin, rahatı beklemeyin. Ki bu konuda oldukça efendim tecrübe sahibiyiz şu anda. Niye? Hiçbir yerde huzur yok, hiçbir yerde rahat yok. Neden? Neden olacak canım? Adam kırmızı biber yerine tuğlanın tozunu satarsa, karabiber yerine efendim sobanın kurumunu satarsa, pirinç yerine efendim plastik satarsa, efendim yoğurt yerine süt tozunu satarsa, efendim sucuk yerine tutup da efendim bilmem ne hangi hayvanlar ve hateza ve hateza sayın sayabildiğiniz kadar değerli kardeşlerim. Veyahut da mal, can, namus, akıl, emniyeti yoksa daha ne bela arıyoruz biz ya? Evimizde kızımız, evladımız, karımız, kocamız laf söz dinlemezse daha ne bela sarıyorsunuz ya? Daha ne anlıyorsunuz? Boşanmalar almış başını gidiyor, adam öldürmeler, kadın öldürmeler almış başını gidiyor. Sorumsuzluk almış başını gidiyor. Efendim denize çıkmaması lazım gereken gemiye bilmem kaç tane yolcuyu bindirip yola çıkan insanlara ne demeli Allah'ınızı severseniz? Daha ne bela arıyoruz? Değerli kardeşlerim, sokaklara çıktığımız zaman anadan üryan kadınlar efendim bir de sükseli efendim ben güzelim diye alımlı çalımlı yürümeseler siz daha ne belası arıyorsunuz? Her yer faiz belasının evleriyle dolu. Her köşe başı efendim bayilerle, büfelerle dolu. Siz ne belasını arıyorsunuz Allah'ınızı severseniz? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا hanginiz daha güzel amel yapacaksınız diye ölümü ve hayatı ben yarattım diyor Allah'ımız, Yaradanımız, Halikimiz. İnşallah yarınki sohbetimde bunları biraz daha sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Ancak şimdi değerli kardeşlerim, amel-i salih işleyenler sırat köprüsü hakkında Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Şüphesiz Allah insanlar için bir köprü yaratmıştır. O köprünün adı nedir? Sırat. 7 adet köprüden müteşekkirdir. Bunlar kıldan ince, kılıçtan keskin, geceden de çok karanlıktır. Ya şimdi buradan bu haberler koyunlar için mi veriliyor? Keçiler için mi veriliyor? Veyahut da arılar için, sinekler için mi veriliyor? Ya bize veriliyor bu, bize. Böyle bir yol var. Yani bu yoldan geçmek mecburiyetindeyiz. Nasıl dünyaya gelmek için anne rahminden uğrayıp geldiysek, aynen onun gibi cennete gitmek için cehennemin üzerine kurulan sırat köprüsü bu. Bu kadar. Peki neymiş bakalım? Kim sorulacak bunlardan? Develer mi sorulacak? Atlar mı sorulacak? Mahlukat mı sorulacak? Hayır. İnsan yahu insan, korkun, korkalım, korkuyoruz. Ürpermemiz lazım. Ne buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Bunlar kıldan ince, kılıçtan keskin ve geceden de çok daha karanlık. Her birisi için 3000 yıllık yol olan bu köprülerin biri yokuş indik, biri iniş, yani çıktık, biri iniş indik, 1000 yıllık yolu ise düzlüktür. Bunların birincisinde imandan sorulacağız değerli kardeşlerim. İmandan. Şeyi okuduk. Nedir bu araştırma, anket? Korkunç. Gitti. Herkes gitti aşağıya ya. Yani çok enteresan değerli kardeşlerim. Benim oğlum okusun. Kızım okusun. Okusun bakalım. O Gülistan... Şırnak'ta mıydı kızımız, evladımız? Hamile kalıyor, kız evladı. Tabii açılacak, bu mevzu açılacak tabii, daha da açılacak. Ne yaptılar kız evladımızı? Bir de rojinizmiz var. Kız evladı Van'da okuyor. Ana baba ağlıyor. Sen niye yolladın kız evladını oraya? Şimdi efendim bu zamanın insanına kız evlatlarını nasıl teslim ettik biz ya? O Ebu Bekir Sofoğlu muydu profesör? Eğer başka bir memlekette, şehirde okutacaksanız evlatlarınızın başında gidin diyor. Gidin, tehlike var. Değerli kardeşlerim, din bilmez, iman bilmez, İslam bilmez, oruç bilmez efendim, namaz bilmez, abdest bilmez. Bu profesör benim çocuğuma ders verecek. Şaşarım yahu, şaşarım. Bu Ebu Cehil, Ebu Cehil. Ebu Cehil cehalet babası diyoruz da cahil bir insan değil ki, o zamanın ordunais profesörü. Hakimi hüküm veriyor, Yargıtay Başkanı. Ama İslam ne diyor? Cahil. Namaz yok, niyaz yok, iman yok, İslam yok, Kur'an yok, abdest yok, gusül yok. Değerli kardeşlerim, birincisi imandan geçtin. İkincisi namazdan. Evet. Namaz yok, ne yapacaksın şimdi? Aslası cehennem diyoruz. Yarın Allah izin ederse bu hadisi şeriften başlıyoruz. Yani dersimize yarın bu hadisi şeriften başlıyoruz. Tekrarını okuyacağım. Sırat köprüsünü anlatacağım. Ondan sonra inşallahu teala Mevlam izin ederse değerli kardeşlerim Müslümanların hali ne olacak? Bir de bizim halimiz var. İmanımızı kurtarırsak yarınki sohbetimde bu hadisi şeriften başlayarak Sırat Köprüsü ve salih amel, ya amelsiz ne yaparız ya, parasız seyahata çıkarsak ne yaparız ya, ona buna muhtaç oluruz, kimse vermez, kapıdan kovar, boynumuz bükük kalırız diyoruz. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Hak olmayan sözde hayır yoktur. Yalan söyleyen fücura uğrar. Fücura uğrayan da çukura düşer. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bilmeyenin öğrenip bilmesi ve ileri gidenlerin öğütlenmesi için hak söz söylenmesini isterim. Kim söylerse söylesin, yeter ki hak söz söylesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Doğru alın, doğru verin. Hazreti Osman radıyallahu anh. Dikkat edin, doğruluk kurtuluş ve şeref vesilesidir. Yalansa alçaklık ve felakete götürür. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.

0: gönüllere huzur veren radyo.
1: Ben Allah'a, Resulüne itaat ettiğim sürece siz de bana itaat edin. Ben Allah'a ve Resulüne isyan edersem sizin bana itaat etme yükümlülüğünüz yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Kim Allah rızası için farzlarını yerine getirir ve niyetini sağlamlaştırır ve ıslah eder, İşte o içinizden kurtulan ve murada erendir. Kim ibadet ve itaatini artırırsa Allah da onun mükafatını artırır. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah Teala'dan sakının. İstikamet üzereyken halinizi değiştirmeyin. Hazreti Osman radıyallahu anh. Kendine karşı en yararlı olanınız, Rabbine en fazla itaat göstereninizdir. Kendine en çok aldatanınız da, Rabbine karşı en fazla isyankarlık edeninizdir. Allah'a itaat eden emniyette olur ve müjdelenir. Allah'a isyan ederse korkar ve pişmanlık duyar. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Ebu Amr veya Ebu Amre Süfyan İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Ey Allah'ın Resulü, İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki ve bana İslam'ı öylesine tanıt ki onu bir daha senden başka kimseye sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Allah'a inandım de ve dosdoğru ol," buyurdular.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Böbürlenmekten sakınınız. Topraktan yaratılan ve tekrar toprağa dönecek olan insanın böbürlenmesi niye? O bugün diridir, yarınsa ölüdür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ölüm gayiplerden gelen bir sestir. İyi olsun, kötü olsun herkese ulaşır. Şehit, nefsini Allah'a adayan kimsedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dikkat edin, dünyanın mayasında aldatıcılık vardır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Gaflet sizi Allah hakkında aldanışa sevk etmesin. Sizden önce göçüp gidenlerden ibret alın. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ölüm için hazırlık yapın. Görüyorsunuz ki herkes ölüyor. Ölüm sizin de peşinizde. Yükünüzü hafif tutun ki menzile rahat varasınız. Önce gidenler arkalarından gelecek olanları bekliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur ver.

Günümüz birlik ve beraberlik üzere olsun. Tevhid hakikatleri üzere vahdeti emreden Yüce Rabbimize hamdolsun. Müminleri ilahi hedef doğrultusunda birleştiren Efendimiz Aleyhisselam'a salat ve selam olsun. Allah'ım, bizleri senin emir ve yasakların doğrultusunda yaşayan, birbirini seven, ihtilaflardan kaçınan, incitici tartışmalar yapmayan, ayrıştırıcı olmayan, ayıplarını örten, birlik ve beraberlik içinde yaşayan kullarından eyle. Sana inanan yürekleri, sana yönelen elleri, sana dönük bakışları, yolunda mücadele eden yiğitleri, ümmet coğrafyasında iman üzere yaşayan müminleri, her türlü fitne ve tefrikadan muhafaza eyle. Bizleri inkârcılara, zalimlere, hainlere, münafıklara, İslam düşmanlarına, vatan hainlerine, insanlık yoksunlarına karşı onuruyla mücadele ederek tek vücut, dimdik ve dirençli, onurlu eyle. Ufak bir hatasından dolayı kardeşini dışlamayan, düşenin elinden tutup kaldıran kullarından eyle. Bir insanın başına gelen musibete karşı sevinen, maddi ve manevi çıkar için işbirlikçilik yapan, çekinmeden iftiralar atan, ihtilaflardan beslenen, tefrikadan güç bulan, fitne tohumları eken şer odaklarından muhafaza eyle Allah'ım. Kendilerine apaçık deliller, ilahi destekler geldikten sonra ayrılığa düşüp ihtilaf edenler gibi değil, birbiriyle çekişmeyen, sabreden, kıyamet günü büyük mükafatlar kazanan kullarından eyle. Gerek nefsimize uyarak, gerekse şeytanın kışkırtmalarına uyarak, irademizi kötülüğe kullanmaktan dolayı ortaya çıkan fitnelerden cümlemizi koru. Suçu başka sebeplere ve insanlara atmayarak kendini düzelten kullarından eyle. Sosyal ve kainat ayetlerini, nice hikmetleri gereği var kıldığın kadın erkek, devlet millet, soy farklılığını asla bir düşmanlık ve ayrılıkçılığa götürmeden bir tanışma ve kaynaşma vesilesi kılanlardan eyle. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Onu top sindiremez. Müslümanlar birleşin. Bir tek el, bir tek gönül olun. Bir tek şuur örün. Sımsıkı birliğe ermeden lamban yanmaz. Tüten bacalar, akşamları yanan lambalar, oda ışıkları hep aynı ailenin bacaları ve lambaları gibi olsun. Erdemlilikte en yüce olmalısın ki peşin hükümle seni aşağı görmeye gelen kendi aşağılığını görsün. Müslüman, İslam'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin diyen Sezai Karakoç'un belirttiği bilinç ve yaşamı cümlemize nasip eyle. Amin.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo Nida. Radyo.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Radyo Nida 107.3 frekansında birbirinden güzel eserler dinlemeye devam ediyorsunuz. 16.42 şu anda saatler. Yine birbirinden güzel eserler yayında olmaya devam edecek. Çok uzun süre konuşamadığımdan dolayı maalesef ondan dolayı yayında değilim. Rabbim tüm hastalara şafisi bile şifa nasip eylesin. Birbirinden güzel eserler dinlemeye devam edeceksiniz bu bölümde. İnşallah kısa süre içerisinde yine tekrar yayınlarımızda.

İlahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hazihi da'veti tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

isimleri zikredilen Efendimiz'e salat ve selam et. Ve onu mübarek kıl. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. El Mahmud. El Ahmed. El Halil. El Kasım. El Tabib. El Hatem.

المرتزا المبشر الرسول النبي صلى الله عليه وسلم.

0: reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Vuslat her gün yaklaşıyor. Biz gidiyoruz. Siz gelmiyor musunuz? Miraç Kandili'nde Medine'de, Berat Kandili'nde Mekke'deyiz. Kutsal mekanlara umre için gidiyoruz. Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, tecrübeli hocalarımız ve kadromuzla sizleri kutsal yolculuğa, umreye davet ediyoruz. Umre programlarımız için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz beraatiniz olsun.

bir muhabbet sarmış her yanı. Bir rahmettir görünen, bir merhamettir hissedilen. Bir muhabbet ki sarmış her yanı. Efil efil esen rüzgardan, sere serpe yayılmış annesinden, süt emen kedi yavrularından, daldaki çiçeğe, tomurcuğa kadar. Geldi artık, geldi bahar, dallarda şakıyor kuşlar. Ortalık günlük güneşlik, çocuklarda hiç görünmedik bir şenlik var. Cümle alem bir neşe içinde, zikrinde, bahçelerde yeni dikilmiş fidanların yanında emektar ağaçlar da var. Nereden alıyorlarsa dersini, kimden öğrenmişlerse çiçek açmayı, dallarda yemiş vermeyi, hem de sessizce. Düşünelim, fark edelim diye bakıyorlar bize. Ağaçlar duada şimdi. Bağlar, bahçeler duada. Farkında mıyız acaba? Cevabı kolay değil bunun. İlk defa bakıyor gibi bakmak. Her şeye yeniden taze bir nazarla bakmak. Kolay değil. Mesele sade görmek değil gözle. Kalbin gözüyle görmek asıl mesele. Ey karşımda Allah için, Rahman için yazılmış bir kaside gibi duran, bembeyaz elbiselerini giyinmiş ağaç. Hayran bırakıyorsun beni yazdığın şiire. Duyuyorum, yazana değil, yazdırana bak diyorsun. Neden görmez, neden duymaz bunca insan bunca güzelliği? Derdi ne, mazereti ne? Yoksa bir hastalığa mı yakalandık? Yoksa alıştığımız bir şey mi oldu yaşamak? Nereye kaçarsak kaçalım, kendimizden kaçamıyoruz. Ömür de eksiliyor, gün be gün azalıyor. Başlıyor yolculuğumuz. Her an bir adım daha ötelere doğru. Bir gün uzun bir sefere çıktı diyecekler. Ardımızdan ne işaret kalacak, ne bir iz, ne gemi, ne deniz. Aslında hep o yolculuğun içindeyiz. Şimdi ufuk baştan başa gül rengi. Rahmetin, şefkatin güzelliği hissediliyor bu vakitte. Bir babanın elinde tutup götürdüğü ekmek değil şimdi. O nimet bir rahmettir şimdi, bir merhamettir. Hissediyor insan bunu ta iliklerine kadar. Bir selam, bir dua, yerde, gökte ne varsa cümle mahlukata. Beliriyor karşımızda ölümün güzelliği bir anda. Hayatı güzelleştiren ölüme de merhaba. İmanı, kalbi zorluyor insanı, alıştığı yerden değil, hiç bakmadığı yönden, taze bir nazarla dünyaya bakmaya. O zaman hamdler ve şükürler dökülüyor dilden. Burcu burcu muhabbet yükseliyor kalbin aydınlık bahçesinden. Allah'ım, bu ne rahmet, bu ne merhamet, bu ne muhabbet. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Uçuşup duruyor hayalimde hatıralar. Bazısı yarım, bazısı hiç başlanmamış dualar var. Yarım kalmış nice iyilikler, güzellikler var. Ey bahar, gel de tamamla. Bir muhabbet sarmış her yanı. Şimdi bir merhamettir hissedilen, bir rahmettir görünen. Kalbim aradığını bulmak üzere. Yine de korkmuyor değilim. Soruyorum, alıştığımız bir şey mi yaşamak yoksa? Gözlerin önündeki perdeleri kaldırıp
yeniden doğmak mı acaba? Her bakışta yeniden doğmak ne güzel. Gençlik orada, hayat orada, iman orada. Bir akşam vakti nasıl ki tek tek ışıklar yanıyorsa evlerde, gönüllerde ve gözlerde de çakmak çakmak yeni bakışların, yeni uyanışların vaktidir şimdi. Duada kalpler, zikirde diller. Bahçeler kelebeklerin olsun. Dallar çiçeklerin, gökyüzünün mavisi kuşların olsun. Yıldızlar da çocukların. Hiç kimse nasipsiz kalmasın rahmetinden. Kuşatmış her yeri, kaplamış rahmet her yanı. İçimizden biri çıkıp da görmeli bunu. Görmeli biri, haykırmalı biri. Hayat ölüme hasret. Gökler mavisine, gün gecesine hasret. Kuruyan dallar aylardır bahara hasret. Evinin penceresinden beyaz başörtüsüyle dışarıyı seyreden ihtiyar, torun sesine hasret. Kimi hastane köşesinde hayata hasret. Kimi hayatın içinde ölüme hasret. Bir genç sorar ihtiyara, neden iki büklümsün? Neden yüzün toprağa dönük? İhtiyar, benim yüzüm yerde gerek. Bana rahmet yerden yağar. Bu cevapla bir anda roller değişiyor. Genç ihtiyar oluyor. İhtiyar da genç. Sormadan edemiyor insan. Hani benim hayallerim? Hani benim emellerim? Duaya açılınca kelebek sandığım ellerim. Ben ki yeryüzünde Rabbim, senin misafirinim. Kulun olarak doğdum. Kulun olarak yaşamak, kulun olarak ölmektir dileğim. Alıştığımız bir şey mi oldu yoksa yaşamak? Oysa yeniden doğmak var. Her nefeste yeniden doğmak. Bir gün her şeyi geride bırakıp göçeceğiz bu dünyadan. Akşam kadar erken, bahar kadar çabuk. Giderken de yaşarken olduğu gibi rahmetinden hep ümit var olarak. Dolaşıyor dışarıda kuşlar gibi insanlar. Sokağımızın bülbülleri satıcılar geçiyor. Üstümüzden bulutlar akıp gidiyor. Kim bilir kaç bahar geldi geçti. Ağaçların zikrini duyan var mı? Bembeyaz elbisesini giyen ağaçlara merhaba diyen var mı? Aydınlık sabahlar onu bekleyenlere gelir. Ümitlerle dolu baharlar onu hasretle bekleyenlere gelir. Ya çiçekler, ya meyveler, onlardaki inceliği keşfetmek için bekleyenlere gelir. Çeşmeler yetmez bize, sular yetmez gayri. Yağmurlar yıkasın ruhumuzu, kalbimizi dualar, dilimizi tövbeler yıkasın şimdi. Kimsenin görmediğini görmek, onu ilk defa görmek ve gördüğünden bin bir dersler çıkarmak, insanoğlunun görevidir. Ey dünya, cazibenle bizi kendine çektiğin yeter. Sarmaşık gibi dört bir yandan hayatımızı kuşattığın yeter. Kurtar bizi bu ahtapotun kollarından ya Rab, kurtar. Görelim gözlerimize gösterdiğin güzellikleri. İstediğimiz bu değildi dünyadan. İstediğimiz sendin ya Rab. Senin verdiğin bu hayattan istediğimiz sendin. Tarla bilecektik. Ekip geçecektik dünyayı. Yazık ki kaldık tarlanın içinde. Akşam erken indi. Kirlendi ellerimiz. Kirlendi ruhlarımız. Gökler mavisini yitirdi. Kala kaldık orta yerde. Göremeyenler var. Oysa Rabbim
rahmetin her şeyi kuşatmış? Rahmetinin tecelli etmediği yer mi var? Gözler görmeli, diller söylemeli. Gözler ki görmekten öteydi vazifesi. Hayat ki hayattan ötesiydi vazifesi. Bir an yaşasa, böyle bir an yeter de artardı bile insana. Kalbini dolduran bütün dilekleri karşılamaya yeterdi böyle bir an. İlk defa bakıyorum Rabbim her şeye. Yeryüzünü yeniden görür gibiyim. Bakıyorum renkler var. Mavi, yeşil, mor. Gökyüzünde bulutlar uçup gidiyor. Yollarda insanları, kuşu köpeği, öğreniyorum yeni baştan sevmeyi. Şu alem ayan ettiğin bize, ağaç, yol, yaprak, meğer her şey mucize. Anlıyorum her bir işte meramını, sevmeyi, ölmeyi, ömrün devamını. Anlıyorum şu kuş neden yuva yapıyor. Anlıyorum Allah'ım, kalbim niçin çarpıyor. Ayırma gözlerini, çevirme bakışlarını rahmetin kuşattığı yerlerden şimdi. Gözlerine dolsun, kalbine boşalsın ağaçların zikri. Kuşların sesi şimdi. Baharı yudum yudum içtiğimiz şu anda. Kalbin Allah Allah diyen atışlarını duymalı insan. Neyi hayal ediyorsa sonunda ona ulaşır insan. Rahmetten nasibi bu kadarla kalmaz. Gözlerinin önündeki perdeyi aralayan ötelerde de sürer safasını. Kalpler onu bilmeli. Diller onu söylemeli. Rahmetini yad etmeli. Merhametini, şefkatini zikretmeli. Yaprakların arasında gizlenen meyveler bizi bekliyor şimdi. Meyveler, çiçekler zikreder. Zikrine bizi de davet eder. Alıştığımız bir şey mi acaba yaşamak diye sormanın zamanıdır şimdi. Gözlerin önündeki perdeleri aralamanın zamanıdır şimdi. Yunus gibi bir sarı çiçekle konuşmanın vaktidir şimdi. Sahi siz hiç bir çiçekle konuştunuz mu? Konuştuysanız ne dedi? Geçen bana bir çiçek yine beklerim dedi. Kendisi için değil, kendisini böyle güzelleştiren Rabbimin sanatını görmem için. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün birkaç esir gördü. Esirler öfkeyle homurdanıyor ama yine de açıkça bir şey söylemeye çekiniyorlardı. Kendi kendilerine, eğer o büyüler tarafından güçlendiyse biz de büyüler yaptık ama neden tutmadı? Putlarımıza da yalvardık diyorlardı. İçlerinden biri, madem ki o alemlere rahmet olarak gönderildi, bizi böyle bağlı görünce neden güldü dedi. Bu sözleri duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine o gülümsemem, savaşta sizi yenmemden ve sizi bu halde gördüğümden değil, bu dünyayı ele geçireyim diye savaşmıyorum ki. Sizi özgürken, söz sahibiyken de ben sizi böyle görüyordum. Çünkü bilgisizlikten pervane gibi ateşe saldırıp duruyordunuz. Benim gülüşüm sizi zincirlere vurulmuş halde amansız ateşten çıkarıp da gül bahçesine götürüyor olmamdandır. Zincirlerle cehennemden alıp da cennete çekiyorum sizi. Mevlana bu öykünün sonunu şöyle tamamlıyor. Şüphe yok ki hevayı, hevesi terk etmek acı bir şeydir. Ama haktan uzak kalmanın acılığından daha iyidir. Ya Rab, şu Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmetine, bizi ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et.
Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya-yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

İnsan şükür için yaratılmış. Şükrün ne olduğunu bilen insanlar, Rablerine doyasıya şükretmek için her anı fırsat bilirler. Onların gözünde şükürle alınan bir nefes havanın vereceği mutluluk bile hiçbir şeyle değişilmeyecek kadar büyük bir mutluluktur. Her bir günümüz şükürle aydınlandığı zaman, içinde cennet çekirdeği taşıyan sonsuz bir mutluluğa dönüşür. Bunun sebebi şükür için yaratılmış olmamızdır. Çünkü insan denen bu aciz varlığın bütün yetenekleri en üst düzeyde bir şükrü yerine getirecek şekilde düzenlenmiştir. Görmesinden işitmesine, tatmasından anlamasına kadar. Alemlerin Rabbi insanı şükre ihtiyaç duyacak şekilde yaratmıştır. Tıpkı havaya, ekmeğe, suya ihtiyaç duyduğu gibi. Gerçi insan şükretmese de bu nimetlerle hep iç içedir. Ancak her an bir şükür duygusunu yaşamakla bunları harekete geçirir. Hayat o an renklenir, nimetler o zaman bereketlenir. Şükretsin ya da etmesin. Allah'ın gizli ve açık nimetleri herkesin üstüne her yönden yağmur gibi yağar durur. Ancak şükredenler bu nimetlerin farkına varırlar. Şükreden insan için her şey bir takdirin eseridir. Hiçbir şey tesadüf değildir. Şükreden insan Allah'ın rızasını kazanan insandır. Niçin yaşadığının farkına varandır. Kendisini yaşatanın varlığına bütün duygularıyla inanan bir insandır. Şükür nimetleri büyütür. Nimetler şükürle güzelleşir. Çünkü nimetleri yaratan Allah güzeldir. Onun bütün isimleri en güzeldir. Bütün isimleri güzel olan Allah'a duaların da en güzeli olan şükür yaraşır. Yaratılanların en güzeli olan insana da şükürlü bir hayat yaraşır. Şirkten şükre hamd ile geçilir. Allah'a şükranla dolu bir kalple şükürle geçer insan. Hamd ve şükür halden ve Allah'tan memnuniyettir. Kur'an'ın ilk suresinin de Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlaması gayet manidardır. Şükreden insanın gözünde bir kum tanesi de değerlidir, bir yudum su da azizdir. Çünkü o bu nimetin sahibini bilir. Rabbi de ona şükürle kendisini bildiğini bildirir. Şükür ile insan her şeyin yerini, değerini takdir eder. Hiçbir şeye hor bakmaz, küçük görmez. Herkese, yaratılan her şeye gönül yüceliğiyle bakar. Bir taşın, bir çiçeğin, bir yıldızın, bir bulutun, bir yağmur tanesinin bile kainatta bir görevinin olduğunu bilir. Her şeyin her şeyle alakasını düşünür. Her şeye anlamlı bir gözle, şükür dolu bir kalple bakar. Huzur içinde yaşar. Ortaokul sıralarındayken Türkçe öğretmenim anlatmıştı. Bir çocuk okula giderken yolu üzerinde duvardan sarkmış bir gül görür. Duvara tırmanıp gülü koklar. Sonra aşağı inip yoluna devam eder. Onun bu davranışını dikkatle izleyen bir adam, çocuğun duvara kadar çıktığı halde çiçeği neden koparmadığını sorar. Çocuk cevap verir. Onu koklamak herkesin hakkıdır. Şükreden bir kalbe sahip olan insan, yaratılan her şeye, her şeyin hakkına saygı duyar.
Allah'a olan sevginin bir işareti de onun yarattığı her şeyi değerli görmek, kıymetini bilmektir. Bu bir gül de olur, gönül de olur. Fark etmez. İnsan Rabbini sevdi mi, onun yaptığı her işe sevinir. Kuru ekmek yiyene şükretmek, katık yerine geçer. Şükreden insanın önce ruhu doyar. Ruh doyunca mide de doyar. Evet, hakiki iman sahibi olan bir insan, bir yandan midesini helal olan nimette, diğer yandan da kalbini şükürle doldurur. Şükreden insan Allah'ın cezasından da korkar ama onun affediciliğinden de hep ümit var olur. Nimet şükürle büyür. Bu dünyada elhamdülillah diyen cennette elhamdülillah meyvesini yer. Elhamdülillah kelimesi cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada elhamdülillah yersin. Nimetin küçüğü olmaz. En küçük nimet dahi büyüktür. Şükür nimeti büyütür. Hayat şükürle yürür. İnsan şükürle büyür. O zaman şu kocaman kainat, şu küçük insan için adeta bir şükür fabrikası olur. Şükür insana okumayı da öğretir. Hem kendini hem de kainatı. O da Allah'ın adıyla Bismillah diyerek okur. Kalpten yana, yanaktan dudağa yol bulur damlalar. Dudaklar şükre durur. Şükürlü bir göz, şükürlü bir dokunuş ve okuyuş, kainatın kalbine silinmeyen bir nakış olur. Evet, şükür nimeti büyütür, ziyadeleştirir. Baktığımız, gördüğümüz, işittiğimiz her manzara, her güzel söz de bir zikir ve şükür olur. İnsanın gözü, yeryüzünün çiçeklerinden bal toplayan tatlıcı sineği, o mübarek arı gibi olur. Şükür peteğini tefekkürle doldurur. O zaman şu küçük insan her haliyle bir şükür fabrikası olur. Hayaliyle de, niyetiyle de. Hayatı Allah'tan bilmek, nimetleri ondan bilmek, hatta ettiği şükrü dahi onun nimeti bilmek, o şükre karşı bir şükürdür. Şükür,

0: Reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı ve az bile olsa ilmi. Feridüddin Attar.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Nasıl ki bari yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harem-i Pakine can atmak istedin.

akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim. Bizi alıp götür.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

0: Kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede. Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Ey gönlü daralan, ey ruhu sıkışan, ey gecenin karanlığında tavanı seyrederken, gözlerinden sessiz yaşlar süzülen aziz dost, sözlerime kulak ver. Zira bu sözler sadece bir teselli değil, hakikatin ta kendisidir. Bazen hayat o kadar ağırlaşır ki, sanki gökyüzü yeryüzüyle birleşmiş de sen arada kalmışsın gibi hissedersin. Bu ağırlık sadece kötü geçen bir günden veya zorlu bir haftadan ibaret değildir. Bahsettiğim ağırlık, göğsünün tam ortasına oturan, nefesini kesen ve oradan kalkmayı reddeden o görünmez dağdır. Gecenin en ıssız saatinde herkes uykunun şefkatli kollarına sığınmışken sen uyanıksındır. Gözlerin tavandaki karanlığa dikili, kalbinde ise cevabını bulamadığın o yakıcı soru yankılanır. Bu işler ne zaman düzelecek? Ne zaman feraha ereceğim? Belki canından çok sevdiğin birini kaybettin. O yoklukla yanıyorsun. Belki kalbin kimsenin anlayamayacağı, kelimelere dökülemeyecek şekillerde kırıldı, paramparça oldu. Belki ruhunu emen, seni her gün biraz daha tüketen bir işin pençesindesin ya da belki ihanetin o soğuk yüzüyle, yalnızlığın o dondurucu nefesiyle veya bedeni saran bir hastalıkla imtihan ediliyorsun. Öyle bir acı ki bu, dışarıdan bakan kimse göremez ama içeride seni alev alev yakıp tüketir. Ve işte tam bu yangının ortasında secdeye kapanıyorsun. Alnını o soğuk seccadeye koyduğunda, dilinden dökülenler dua olmaktan çıkıp bir yakarışa, bir çığlığa dönüşüyor. Ya Rabbi diyorsun, ya Rabbi ne, olur bunu durdur, bu fırtınayı dindir. Ama fırtına dinmiyor. Acı azalmıyor, aksine sanki her geçen gün biraz daha artıyor. Ve o zaman insanın içine o sinsi şüphe düşüyor. O vesvese kalbi tırmalamaya başlıyor. Acaba Allah beni duyuyor mu? Aziz kardeşim, kıymetli yol arkadaşım, hiç secdede ağlarken, ya Rabbi, ben artık kırılma noktasındayım, takatim kalmadı dediğin oldu mu? Hiç gökyüzüne bakıp, o sonsuz maviliğin içinde kaybolurken, neden ben Allah'ım, neden bu acı, neden bu yük diye sordun mu? Eğer cevabın evet ise, bil ki yalnız değilsin. Bu ümmetin, bu coğrafyanın her köşesinde, gülümseyen yüzlerin ardında saklanan, kanayan o kadar çok kalp var ki. Bizler, ne yazık ki bu sessiz çığlıkları, bu ruhsal yorgunlukları, bu manevi yalnızlıkları yeterince konuşmuyoruz. Sanki imanlı olmak, hiç üzülmemekmiş gibi, sanki tevekkül etmek, acıyı hissetmemekmiş gibi davranıyoruz. Ama bugün sana çok önemli bir hakikati, İbn-i Arabi'nin o engin penceresinden, sırların sırrından fısıldamak istiyorum. Bu sözlerin kalbinin en derin köşesine yerleşmesine izin ver. İslam'da pozitif olmak, tevekkül ehli olmak, acının gerçek olmadığını iddia etmek demek değildir. Gerçek müminlik, sahte bir gülümsemeyle içi kan ağlarken maske takmak demek değildir. Gözyaşlarını bastırmak, korkularını halının altına süpürmek hiç değildir. Hakiki duruş, hakiki müsbet bakış şudur. Acının tam ortasında, ateşin en harlı yerinde bile Allah'ın seninle olduğunu bilmektir. Alem bomboş gelse de, herkes seni terk etse de, Rabbinin seni asla bırakmadığını, onun Elveli ismiyle sana dost olduğunu idrak etmektir. Cevaplar henüz gelmemiş olsa bile, onun hikmetinin, o muazzam ve kusursuz planının işlediğini görmektir. Allah kelam-ı kadiminde, Bakara suresinde ne buyuruyor? Allah hiçbir nefse, hiçbir cana taşıyabileceğinden fazlasını yüklemez. Bu sadece okunup geçilecek bir ayet değildir. Bu bir vaattir, bu ilahi bir teminattır. Bu kainatın sahibinin altına imzasını attığı bir senettir. Eğer şu an zorlu bir süreçten geçiyorsan, eğer omuzlarındaki yük belini büküyorsa, bu senin zayıf olduğundan değildir. Bu, Allah'ın seni cezalandırmak istediğinden, sana öfkelendiğinden de değildir. Tam tersine, O senin bu yükü onun yardımıyla, onun inayetiyle taşıyabileceğini bildiği içindir. Çömlekçi, çamurun ne kadar ateşe dayanacağını bilir de ona göre fırına sürer. Allah da senin kalbinin kıvamını, ruhunun potansiyelini bildiği için seni bu imtihan tezgahına koymuştur. Ama biliyorum, bunu bilmek o anı yaşamayı kolaylaştırmıyor. Bazen dua edersin, ellerini semaya açarsın ve sanki hiçbir şey değişmiyormuş gibi gelir. Hatta bazen Allah'a yaklaşmaya çalıştıkça işlerin daha da sarpa sardığını, düğümlerin daha da sıkılaştığını hissedersin. İşte tam o anda, o zayıf anında şeytan ve nefsin fısıldamaya başlar. Bak gördün mü? Duaların bir işe yaramıyor, sesin duyulmuyor. Sakın ha, sakın o sese inanma. Acının sana yalan söylemesine izin verme. Çünkü hakikat şudur ki, bazen gecikme rahmetin ta kendisidir. Bazen cevapsız kalan bir dua çok daha büyük, çok daha muazzam bir hayrın başlangıcıdır. Allah bazen seni korumak için vermez, bazen seni o makama hazırlamak için bekletir, bazen de ruhunu yüceltmek, seni hamlıktan pişmişliğe götürmek için erteler. Ve bazen o çektiğin acının kendisi cevaptır. Çünkü imtihan bir ceza değil, bir tasfiyedir, bir arınmadır. Altının ateşte saflaşması gibi kalbin kirlerden arınmasıdır. Unutma ki bu dünya yurdunda bize imtihansız, dikensiz bir gül bahçesi vaat edilmedi. En sevilenler, Allah'ın en has kulları olan peygamberlere bir bak. Onlar herkesten daha fazla imtihan edildiler. Herkesten daha fazla sarsıldılar. Ağladılar, mücadele ettiler. Hüznü iliklerine kadar hissettiler. Yakup peygamberin gözleri ağlamaktan kör olmadı mı? Yusuf kuyuya atılmadı mı? Muhammed Mustafa Taif'te taşlanmadı mı? Peki onları ayakta tutan neydi? Sabır. Ama kuru bir sabır değil, sarsılmaz bir imanla yoğrulmuş, ne kadar karanlık olursa olsun Allah'ın nurunun mutlaka doğacağına dair o kesin inanç, o. O yüzden bugün kalbin ağırsa, duaların semada asılı kalmış gibi hissediyorsan, kendi değerini, gücünü ya da geleceğini sorguluyorsan, lütfen şunu hatırla. Sen kırılmış, dökülmüş, işe yaramaz bir eşya değilsin. Sen yeniden inşa ediliyorsun. Sen terk edilmiş, bir köşeye atılmış değilsin. Sen büyük bir vuslata hazırlanıyorsun ve asla yalnız değilsin. Rabbin sana şah damarından daha yakın, nefesinden daha yakın. Sabırlı ol, yumuşak kal, kalbini katılaştırma. Ona dönmeye devam et. Gecenin karanlığında fısıldamaya devam et. Sesin titrese de, adımların yavaşlasa da yürümeye devam et. Çünkü güzel bir şeyler geliyor biznillah. Ve bir gün bu zorlu günlere dönüp baktığında, o çektiğin sıkıntıların seni yolundan alıkoyan bir engel değil, yolun ta kendisi olduğunu anlayacaksın. O acıların seni Allah'a götüren Burak olduğunu fark edeceksin. Allah sana güç versin, nur versin ve onun planına her daim güvenen bir kalp versin. İbn Arabi Hazretlerinin aleminde hikayeler sadece geçmişte yaşanmış olaylar değil, her an her birimizin içinde tekrar eden hakikatlerdir. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir kıssa, öyle güçlü, öyle sarsıcı ve bir o kadar da merhamet dolu bir hikaye vardır ki, sıkıntıya düşen her kalbin, daralan her göğsün onu tekrar tekrar dinlemesi gerekir. Bu, sabrın, teslimiyetin ve aşkın zirvesi olan Hazreti Eyyub'un hikayesidir. Hazreti Eyyub sadece basitçe test edilmedi, o adeta sarsıldı, depremler yaşadı varlığında. Sadece işini ya da bir arkadaşını kaybetmedi, o her şeyini kaybetti. Bir zamanlar sahip olduğu o muazzam servet bir anda kül olup uçtu. O güçlü bedeni, o sağlıklı vücudu iflas etti. Öyle bir hale geldi ki acı çekmeden hareket etmesi bile imkansızlaştı. Bedeni yaralarla kaplandı, eti eridi, kemiğe dayandı. Ve en acısı ciğer pareleri, evlatları birer birer vefat etti. İnsanların çoğu onu terk etti. Hatta kendi toplumu, o çok sevdiği halkı, hastalığı bulaşır korkusuyla ya da uğursuzluk addederek ondan uzaklaştı. Onu şehir dışına sürdü. Ama bir kişi kaldı. Sadece bir kişi. Vefakar eşi Hazreti Rahime. Sübhanallah, ne büyük bir sadakat. Hiçbir şeyi kalmamış, bedeni çürümeye yüz tutmuş bir adama nasıl bir şefkatle baktı, nasıl hizmet etti, nasıl sevdi. Bu başlı başına bir derstir. Modern zamanların iyi günde, kötü günde sözünün içi boşaltılmış haline inat, hakiki bir vefa dersidir. Fakat bu hikayenin asıl güzelliği, Hazreti Eyyub'un ne kadar çok şey kaybettiğinde değil, bu kayıplara nasıl cevap verdiğinde gizlidir. Bir an bile şikayet etmedi. Bir kez olsun neden ben demedi. Allah'a olan güvenini, o derin teslimiyetini asla kaybetmedi. Evet, insan olması hasebiyle canı yandı. Evet, ağladı, hüzünlendi. Ama Rabbini tanıyordu. Arifler Rablerini en zor zamanlarda tanırlar. Biliyordu ki Rabbi onu terk etmemişti. Sadece bir celal tecellisiyle onu terbiye ediyordu. Günler geçti, haftalar değil, aylar değil, yıllar geçti. Her türlü zorluğa göğüs gerdikten, sabrın her makamını tükettikten sonra o meşhur, o nazik, o edep dolu duasını yaptı. Dedi ki, "Başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Şu sözlerin güzelliğine, şu edebin derinliğine bir bak." Doğrudan beni iyileştir bile demedi. "Ya Rabbi, bu hastalığı benden al" diye emreder gibi konuşmadı. Sadece durumu arz etti. Sadece hakikati söyledi. "Ben acı içindeyim." Ve hemen yanına umudu, ilahi sıfatı ekledi. "Ve sen Erhamer Rahim'insin." İşte İslam'daki pozitifliğin, işte İbn Arabi'nin anlattığı o hüsn-i zanın özü budur. Acıyı inkar etmek değil, Allah'ın merhametinin o acıdan çok daha büyük olduğuna iman etmektir. Acı bir damlaysa Allah'ın rahmeti okyanustur. Ve Allah bu edep dolu yakarışa nasıl cevap verdi? "Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert namına ne varsa giderdik." Sadece iyileştirmekle kalmadı Allah. Tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Kaybettiği her şeyi geri verdi. Sadece eski haline döndürmedi, kat kat fazlasını ihsan etti. Malı geri geldi, sağlığı misliyle geri geldi, evlat acısı dindirildi. Bu hikaye sadece sabırla ilgili değildir dostum. Bu hikaye Allah'ın o sabra nasıl karşılık verdiğiyle ilgilidir. Hayat dayanılmaz hale geldiğinde bile Rabbine sadık kalırsan nelerin olabileceğini gösteren bir aynadır. İnsanların çoğu işler yolunda giderken Allah'ı sever. Sofralar doluyken, sağlık yerindeyken, cepler doluyken elhamdülillah demek kolaydır. Ama asıl sınav, asıl aşk, asıl yiğitlik, her şey parçalanırken, dünyanın başına yıkılırken onu sevebilmektir. Hazreti Eyyub bize bu aşkın resmini çizdi. Sahte bir gülücük atmadı, acı çekmiyormuş gibi yapmadı ama tek bir şeye sımsıkı tutundu. Allah'a olan ümidine. Bugün bizim ihtiyacımız olan da tam olarak budur. Çünkü belki sen de bir şeyler kaybettin. Belki bedenin ağrıyor, belki kalbin kırık, belki ruhun sonu gelmeyen bir sınavdan yorgun düştü. Etrafındaki insanlar, yıllar oldu, hiçbir şey değişmiyor, boşuna uğraşma diyor olabilir. Şeytan, Allah seni unuttu diye fısıldıyor olabilir. Ama Eyyub'un hikayesi bize hatırlatıyor ki, imtihan uzun sürse de Allah'ın cevabı yakındır. Belki de senin duan kabul edilecek bir sonraki duadır. Velev ki beklediğin rahatlama hemen gelmese bile, Velev ki dünyada işler senin istediğin gibi gitmese bile, sabrının mükafatı şu an, tam şu saniye ilahi katlarda yazılıyor. Döktüğün her gözyaşı, uykusuz geçirdiğin her gece, dilini ısırıp isyan etmemek için, sana hamdolsun Rabbim dediğin her an, hiçbiri boşa gitmiyor, hiçbiri gözden kaçmıyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanların en çok bela ve musibete uğrayanları peygamberlerdir. Sonra derecelerine göre diğerleri gelir. Kişi dinine, imanının kuvvetine göre imtihan edilir. Yani eğer ağır bir imtihandan geçiyorsan, bu Allah'ın senin içinde, senin bile farkında olmadığın bir cevher gördüğüne işarettir. Demek ki senin imanının kalibresi yüksek, demek ki senin kalbinin taşıma kapasitesi diğerlerinden fazla. Demek ki Allah seni mukarrebun, yakınlaştırılmışlar, zümresine katmak istiyor. İmtihanlar ceza değildir dostum. İmtihanlar seninle Rabbin arasındaki özel konuşmalardır. Seninle onun arasındaki sırrın derinleşmesidir. Tıpkı Eyüp gibi sesini duyurmak için çığlık atmana gerek yok. Süslü cümlelere, edebi parçalamalara ihtiyacın yok. İhtiyacın olan tek şey, samimi bir kalp ve Er-Rahman'ın seni dinlediğine dair sarsılmaz bir inançtır. Öyleyse o duayı yap, acını fısılda. Allah'a nerenin acıdığını, ruhunun neresinin kanadığını anlat. Ve sonra ona güven. Çünkü Hazreti Eyyub'u iyileştiren, onu ölümün kıyısından, yokluğun eşiğinden alıp hayata döndüren kudret, şu an seni izleyen, senin kalbini avucunun içi gibi bilen kudretin ta kendisidir. Allah bize Hazreti Eyyub sabrı versin, zorlukta sadık kalan kalpler versin ve sonunda şükür gözyaşları döktüren ferahlıklar nasip etsin. İnancımızın, o güzel dinimizin en muazzam hakikatlerinden biri de şudur. Senin acın anlamsız değildir. Evet, o anın içindeyken anlamsız gelebilir. Rastgele, adaletsiz, hatta zalimce görünebilir. Ama Allah'ın nazarında, El-Hakim isminin tecellisinde senin acının bir gayesi, bir rotası, bir vazifesi vardır. Zorluk gelip kapıyı çaldığında iki şey yapabilir. Ya seni kırar, ezer geçer ya da seni Yaradanına daha da yaklaştırır. Mümin için, arif için her test, her kalp kırıklığı, her zorluk bir kapıdır. Daha derine, daha yükseğe, daha sonsuz olana açılan bir kapı. Bazen Allah'tan ne kadar uzaklaştığımızı, ne kadar savrulduğumuzu, bir imtihan bizi dizlerimizin üzerine çöktürene kadar fark etmeyiz. Gemi rotadan çıkmıştır ama kaptan uykudadır. Ta ki bir fırtına kopup da gemiyi sallayana kadar. Bazen bizi en çok inciten şey, aslında bizi kurtaran şeydir. Allah bizi acı çekerken izlemekten zevk aldığı için imtihan etmez. Haşa! O bizi saflaştırmak, tortularımızdan arındırmak, egomuzun, nefsimizin o kalın kabuğunu kırmak ve içimizdeki en güzel versiyonu, takva ile, tevazu ile, samimi bir aşkla yaşayan o hakiki insanı kamil namzetini ortaya çıkarmak için test eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah bir kulu için hayır murad ettiğinde onu sıkıntıya sokar, imtihan eder. Şimdi dur ve bunun üzerine bir düşün. Sıkıntılar ceza değilmiş, fırsatmış. Allah'a dönmek için, ona daha önce hiç olmadığı kadar içten ağlamak için güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Hakikatini iliklerine kadar hissetmek için birer fırsat. Acını sen seçmemiş olabilirsin ama Allah senin için bunu seçti. Ve bunu seçerken senin kapasiteni, dayanma gücünü ve bu acının seni götüreceği o muhteşem geleceği tam bir ilimle bilerek seçti. Bazen acının amacı içinde bulunduğun durumu değiştirmek değildir. Seni değiştirmektir. Kalbini değiştirmek, kibrini yumuşatmak, kontrolün sende olmadığını, asıl mülk sahibinin kim olduğunu sana hatırlatmaktır. Dürüst olalım. Hayat güzelken, işler tıkırındayken çoğu zaman unutuyoruz. banka hesaplarımız doluyken, sağlığımız yerindeyken, her işimiz rast giderken gaflete düşüyoruz. Namazlarımızı geciktiriyoruz, dualarımızı aceleye getiriyoruz. Günlerimizi dünya ile fani telaşlarla dolduruyoruz ve Allah ile olan o tatlı bağın lezzetini kaybediyoruz. Ama sonra bir şey oluyor. Bizi sarsan, gözlerimizden yaş getiren, göğsümüze bir ağrı saplayan ve bizi çaresizce ona yakın olmaya muhtaç bırakan bir şey. Ve işte o an kalp geri dönüyor. Secdeler uzuyor. Dualar ezber olmaktan çıkıp gerçek oluyor. Ve aniden hayatın merkezine tekrar Allah yerleşiyor. İşte kardeşim, işte bu amaçtır. Acının gayesi budur. Peygamberimiz ne güzel söylemiş. Müslümanın başına gelen hiçbir yorgunluk, hastalık, keder, üzüntü, eziyet, gam yoktur ki, hatta ayağına batan bir diken bile olsa, Allah bunlarla onun hatalarını affetmesin. Sübhanallah. En ufak bir rahatsızlık, bir baş ağrısı, kağıt kesiği, bir anlık hüzün bile israf edilmiyor, boşa gitmiyor. Senin acın seni temizliyor, seni hazırlıyor, seni yükseltiyor. Eğer sabırla ve imanla karşılık verirsen, sadece ahiretteki cennetle değil, bu dünyada da hediyelerle karşılaşırsın. Kendinde hiç bilmediğin güçler keşfedersin. Daha merhametli, daha anlayışlı, daha mütevazı bir insan olursun. Senin bu imtihanı zarafetle taşıyışın, başka birine ilham olur, başka birinin hidayetine vesile olur ve belki de sırf o yalvarıp bunu benden al dediğin acı sayesinde Allah seni kendisine hayal bile edemeyeceğin kadar yaklaştırır. O yüzden şu an acının içinden yürüyorsan hemen kaçmaya çalışma. Onunla otur. Onunla yüzleş. Allah'a sor. Rabbim, bana ne öğretmek istiyorsun? Hangi esman tecelli ediyor üzerimde? Ve en önemlisi, kalbini ona açık tut. De ki, Allah'ım, aklım almıyor, hikmetini kavrayamıyorum ama sana güveniyorum. De ki, Allah'ım, canım yanıyor ama biliyorum ki sen benimlesin. De ki, Allah'ım, kayboldum, beni sana geri götür. Ve o, seni mutlaka duyacak ve cevap verecektir. Çünkü yoluna bu dağı koyan, ol emriyle o dağı yerinden oynatacak olandır. O El-Latif'tir, en ince lütufların sahibidir. O Er-Rahim'dir, merhametin kaynağıdır. O El-Hakim'dir, her işi hikmetli olandır. Acının ziyan olmasına izin verme. Onu bir amaca dönüştür. Seni en iyi haline, kemalatına taşımasına izin ver. Seni evine, asıl yurduna, Allah'a götürmesine izin ver. Ve o gün geldiğinde geriye bakıp şöyle diyeceksin: o acı bir hediyeymiş, o zorluk bir rahmetmiş. O imtihan beni hiç bırakmayan, o dosta yaklaştıran en güzel vesileymiş. Allah yaşadığımız zorlukları ona yakınlığımızın vesilesi kılsın. Her acıyı huzurla, her korkuyu imanla ve her kaybı daha hayırlısıyla değiştirsin. Hayat zorlaştığında negatif düşünce sarmalına, o karanlık kuyuya düşmek çok kolaydır. Zihin yarışmaya başlar. Hiçbir şey düzelmeyecek, Allah beni önemsemiyor, buna dayanacak gücüm yok. Ama İslam bize, tasavvuf bize, İbn-i Arabi'nin o nurani yolu bize çok güzel bir şey öğretir. Zorluğa verdiğimiz cevabı kökten değiştirecek bir sır. Senin düşüncelerin önemlidir. Allah hakkında neye inandığın, tüm hayatını, tüm kaderini şekillendirir. Kutsi bir hadiste Allah Teala buyuruyor: ben kulumun zannı üzereyim. Yani kulum beni nasıl bilirse, benden ne beklerse, ben ona öyle muamele ederim. Bu, eğer sen Allah'tan hayır beklersen, hayır bulacaksın demektir. Onun seni koruyup gözettiğine güvenirsen, onun rahmetinin üzerine sağanak sağanak yağdığını göreceksin demektir. Ve eğer her şey paramparça olurken bile umuda, o ilahi ipe tutunursan, sen zaten kazanmışsın demektir. Bu, içi boş, körü körüne bir iyimserlik değildir. Bu, hüsn-i zandır. Bu, Allah hakkında güzel düşünmektir. Bu, şuurlu bir duruştur. Bu, canım yanıyor ama biliyorum ki perdenin arkasında Allah muazzam bir güzellik dokuyor diyen bir zihin yapısıdır. Tıpkı bir halının tersine bakmak gibidir hayat. Biz aşağıdan baktığımızda karışık ipler, düğümler, anlamsız renkler görürüz. Ama usta dokuyucu, yani Allah, yukarıdan muazzam bir desen işlemektedir. Bizim kaos sandığımız şey aslında ilahi bir sanattır. O yüzden endişeyi bırak, kontrol etme arzusunu bırak, nasıl olacak, ne zaman olacak sorularını o sonsuz okyanusa bırak. Sen sadece ona güven, sen sadece ona dayan. Ve onun o en güzel kapıları, hiç ummadığın yerlerden, hiç beklemediğin zamanlarda senin için nasıl açtığını sadece izle, seyreyle. Görelim Mevla, neyler neylerse güzel eyler. Ve işte şimdi, şu an, bu sesi duyduğun şu an, belki de o kapının açılmaya başladığı andır. Kalbini ferah tut, başını dik tut. Çünkü senin sahibin, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ve ona sahip olanın endişe etmeye hakkı yoktur. Allah'a emanet ol, ey güzel insan.
1: Burası Radyo.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına mı?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Nice yıl asır oldu. Uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak? Her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar. Cemre'ye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde. Gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde. Gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

sevgili peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi. Kullara karşı Allah bana yeter. Mahluklara karşı Halik bana yeter. Rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter. O ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiüs-Sagir 6580.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğunu ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona hamd ediyoruz. Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, aline ve ashabına salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını lütfeden Mevlamıza şükürlerle sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün size Araf suresinin 94 ila 102. ayetlerini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden yapmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce sizlere tefsirini aktaracağımız ayet-i kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Araf suresi 94 ila 102. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bir cümle şühedai İslam'ın, hasseten Gazze'de ve Filistin'in diğer şehirlerinde can veren, şehadet mertebesine eren bütün kardeşlerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala'dan kabul buyurmasını ve vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 94. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, oranın halkını peygamberlere karşı baş kaldırdıklarından ötürü bize yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor. Ayet-i kerimede geçen biz hangi ülkeye yani hangi şehir veya beldeye bir peygamber gönderdiysek peygamberi yalanlayan o yörenin halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Biz helak edilen ülkelerden hangisine kendisine inanılmayıp yalanlanan bir peygamber göndermişsek, oranın halkını sıkıntı, yoksulluk, darlık ve hastalıkla sıkmışızdır. Allah Teala onları kibir ve gururu omuzlarından indirip, kendisine boyun eğerek yalvarmaları için fakirlik ve yoksulluk içinde bırakmış, hastalık zarar ve ziyana uğratmıştır. Çünkü sıkıntı, özellikle açlık, insanların çoğunun boyun büküp tevazu göstermesine sebep olur. Zemahşeri'nin beli sözlerinden biri de şudur diyor müellifimiz. Hastalık ve ihtiyaç pek acı olan Ebu Cehil karpuzunun iki yaprağından daha acıdır. Bu yoksulluk ve darlık peygamber gönderilir gönderilmez meydana gelmemiştir. Aksine peygamberlerine tabi olmak hususunda büyüklük tasladıkları ve kendilerini ondan üstün gördükleri için tebliğin peşinden meydana gelmiş ve bir daha onlardan ayrılmamıştır. Rabbimiz Teala bu ayetin sonrasında gelen 95. ayette şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra kötülüğü yani darlığı değiştirip yerine iyilik yani bolluk getirdik. Nihayet onlar çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. Biz de onları kendileri farkına varmadan ansızın yakaladık. Yine müfessirimizin sözleriyle devam ediyoruz aziz dinleyenlerim. Diyor ki İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, ayette geçen sonra yani onların başına gelen kötülüğü değiştirip içinde bulundukları bela ve mihnetin yerine iyilik yani rahatlık ve genişlik getirdik. Böylece sayı ve tecihizat bakımından çoğaldılar. Ve fakat nimet onları şımarttı. Ayette geçen sıkıntı seyyiye yani kötülük diye isimlendirilmiştir. Çünkü sıkıntı insana kötü gelir. insan üzerinde iyi bir tesir bıraktığı için de bolluk ve saadete hasene, yani iyilik ismi verilmiştir. Şu halde seyyiye, kötü fiil manasındadır ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Ve başlarına gelen darlık ve sevincin Allah'tan bir imtihan olduğunun farkına varmadan, bize olduğu gibi atalarımıza da darlık ve sevinç dokunmuştu dediler. Bu gibi şeyler zamanın adetindendir. Bazen kötü olur, bazen de iyi olur. Başlarına gelenlere rağmen atalarımız dinlerinde sebat edip ondan vazgeçmediler. Siz de dininizde sebat edin, sakın ondan ayrılmayın dediler. Bunun üzerine biz de onları azabın inmesinin hiç farkında olmadıkları, yani hiçbir kötülüğü hatırlarından geçirmedikleri bir sırada ansızın en şiddetli ve en korkunç şekilde yakaladık. Azabın böyle gelmesinin şiddeti çok, üzüntüsü daha büyüktür. Çünkü kişi belanın alametlerini, öncülerini görünce kendisini ona hazırlar. Fakat aniden gelen azapta böyle bir şey söz konusu olmaz. Ve 96. ayet bizlere şu bilgileri veriyor. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O peygamberlerin gönderildiği ülkelerin halkı, iman etmiş olsalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de yaptıkları yüzünden onları yakalayıverdik. Müfessirimiz diyor ki, bu surenin baş tarafında geçen Araf suresinin 4. ayetiyle, yani biz nice kentler helak ettik ifadesiyle işaret edilen o helak edilen ülkelerin halkları, küfür ve isyanlarının yerine iman edip, yani küfürden ve kötülüklerden korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık. Yani onlara bol bol iyilikler saçar ve her yönden onlara hayır kapılarını açardık. Onlar bir kısmı gökten, bir kısmı da yerden gelen çeşitli musibetlere maruz kalmazlardı. Müfessirlerin çoğu göğün bolluklarından maksadın yağmur, yerin bolluklarından maksadın ise sebzeler ve meyveler olduğunu söylemişlerdir. Fakat onlar böyle yapmayıp kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Biz de onları kazandıkları, yani işledikleri çeşit çeşit küfür ve masiyetleri yüzünden yakaladık. Bu yakalama önceki ayette geçen ansızın yakalamadır. Bu ayette şükreden kul için kendisine yetecek, hatta artacak kadar rızka sahip olmanın saadet vesilesi olduğuna delalet etmektedir. Ya da kul Allah'a şükredenlerden değilse malın çokluğu kendisi için vebal olur. Nitekim bir ayette şöyle buyurulmuştur. Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Zuhruf suresi 33. ayet. Sülemi'nin Halaik adlı eserinde şöyle ifade edildiğini aktarıyor bize müfessirimiz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Eğer kullarım emrimize muhalefetten sakınsalardı, onların kalplerini kendi müşahede nurumla aydınlatırdım. Gökyüzünün bereketi buna işarettir. Onların uzuvlarını da güzel kullukla süslerdim. Yeryüzünün bereketi de bundan ibarettir. Ve müfessirimiz bir şairin beytine yer veriyor. Yerde ve gökteki kerem kapıları secde ehli için açılır. Yeryüzünde taat kanatlarını çırp ve marifet semasına öylece uç. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 97. ayet-i kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa o ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Denilmek isteniyor ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peki o ülkelerin halkı, Mekke ve çevresindeki bölgelerin halkından seni yalanlayanlar, bu yalanlamadan sonra geceleyin kendileri yataklarında ve evlerinde gafletleri sebebiyle azaptan habersiz olarak, uyurlarken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin midirler? Ve 98. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Denilmek isteniyor ki, ya da o ülkelerin halkı kuşluk vaktinde, yani güneşin ışığı yükseldiği zaman eğlenirlerken aşırı gafletleri sebebiyle himmet ve gayretlerini ne din ne de dünya bakımından faydası olmayan işlere sarf ederlerken veya kendilerine bir fayda sağlamayacak dünyevi işlerle meşgul olurlarken azabımızın onlara gelmeyeceğinden emin midirler? Müfessirimiz diyor ki, çünkü dünyasıyla meşgul olup ahiretinden yüz çeviren kişi, oynayıp eğlenen kimse hükmündedir. Sözün özü şudur ki, peygamberleri yalanladıktan sonra ne gündüz ne gece ilahi azaptan emin olmak mümkün olmadı. Ve 99. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın böyle mühlet vermesinden emin olamaz. Müfessirimiz diyor ki, ayette geçen mekrullah ifadesi, yani Allah'ın tuzağı ifadesi, kulunu yavaş yavaş helake yaklaştırıp hiç bilemeyeceği yerden yakalamasından istiaredir. Maksat, Allah'ın azabının zikredilen iki vakitten birinde gelmesidir. Haddadi demiştir ki, azap mecaz olarak tuzak diye isimlendirilmiştir. Çünkü tuzak ancak tuzak kuran tarafından, tuzak kurulan kimseye farkında olmadığı taraftan gelir. Allah Teala'nın günahkarları yavaş yavaş cezalandırması ve yakalaması bu şekilde olunca, küfür ile tefekkür ve ibret almayı terk ile ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz. Müfessirimiz burada Et-Tevilatun Necmiye'den şöyle bir aktarımda bulunmaktadır. Allah Teala'nın tuzağı kahır ehline kahır ile, lütuf ehline de lütuf iledir. Kahır ehlinden ancak dünya ve ahiret saadetini ellerinden kaçıranlar, lütuf ehlinden de ancak dünya ve ahireti kaybedip Mevla'yı kazananlar Allah'ın mekrinden emin olurlar. Buna göre ehlullah Allah'ın tuzağından emindirler. Çünkü Allah'ın onlar hakkındaki tuzağı lütuf ile olup, işte güven onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır. En'am suresinin 82. ayeti buna delalet eder. Bu yüzden Allah Teala kendisi hakkında, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır, Ali İmran 54. ayette böyle buyurmuştur. Çünkü insanların mekri hak edene de etmeyene de hep kahır ile olduğu halde, Allah'ın mekri hak edene lütuf iledir. Bunu iyi anla ve ibret al. Yine müfessirimiz diyor ki, Allah'ın mekrinden, tuzağından emin olmak küfür sayılmıştır. Fakat bu kerem ehline değil, mekir ehline göredir. Çünkü kamil veliler dünya hayatlarında da selametle müjdelenmişlerdir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Dünya hayatında da müjde onlara. Yunus Suresi 64. ayet. Şu halde dünyevi ve uhrevi selamet onlar içindir. Yine Allah Teala onlar hakkında iyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Yunus Suresi 62. ayet. Ancak onlar selamette olduklarını gizlerler. Çünkü bunu gizli tutmakla emrolunmuşlardır. Selamette olduklarını bilmeleri onlara kafidir. Bunu başkalarının bilmesine ihtiyacı yoktur. Peygamberler aleyhimusselam ise şeriat getiren kimseler olduklarından emniyet ve selamette olduklarını haber vermeleri gerekir. Muhataplarının onlara iman etmesi ve davetlerini kabul etmesi için onların selamette olduklarını bilmeleri gerekir. Araf suresinin 100. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı ki? Eğer biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitmezler. Müfessirimiz diyor ki, önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara, yani kendilerinden önce helak olup giden ümmetlerin yerine geçip, onların topraklarına ve yurtlarına sahip olanlara demektir. Bunlarla Mekke ve etrafındaki bölgelerin halkları kastedilmiştir. Belli olmadı mı ki onlara, seleflerinin yolunu tutacak olurlarsa, onların akıbetinin ne olduğu kendilerine beyan edilip açıklanmadı mı? Biz dilesek kendilerini de günahları sebebiyle veya günahlarının ve kötülüklerinin karşılığı olarak kendilerinden öncekilere yaptığımız gibi onları da musibete uğratırız. Şeyhülislam Sadi Çelebi, musibete uğratırız ifadesinin helak ederiz manasını ihtiva etmesinin de mümkün olduğunu söylemiştir diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Ve onların kalplerini mühürleriz. Sanki şöyle buyurulmuştur. Onlara bu durum belli olmaz. Biz de ceza olarak kalplerini mühürleriz. Böylece onlar artık hiç işitmezler. Yani helak olmuş ümmetleri düşünüp tefekkür etmek ve onların hikayelerinde gizli hidayetlerden istifade etmek bir yana, onların haberlerini bile işitmezler. Kâşifî der ki, gönül kulağı hak sözünü işitince fayda eder, beden kulağı değil. Ve şöyle bir beyit aktarıyor bize müellifimiz. Bu sözü gönül kulağıyla dinlemeli. Beden kulağı burada hiç fayda etmez. Baş kulağı bütün hayvanlarda var. Sır yani gönül kulağı Adem nesline mahsustur. Baş kulağı tıkanınca açılması kolaydır. Tedavi ile açılır. Sır kulağı ise böyle değildir. Kıymetli dinleyenlerim, 101. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. İşte o ülkeler, onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Müellifimiz diyor ki, işte o ülkeler ifadesiyle, yani zikri geçen ümmetlerin yaşadığı ülkeler kastedilmiştir. Sana onların haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Andolsun peygamberleri onlara açık deliller getirmişlerdi. Allah'a yemin olsun, helak edilen bu ümmetlerden her birine kendilerine mahsus peygamberler geldi. Bu peygamberler risaletlerinin doğruluğuna delalet eden ve ona inanmayı zorunlu kılan apaçık ve peş peşe pek çok mucizeler gösterdiler. Fakat önceden, yani peygamberler gelmeden önce yalanladıkları şeylere onlar inanmak istemediler. Müellifimiz devam ediyor. Bu topluluklardan her biri kendilerine peygamber gelmeden önce yalanladıkları şeyleri peygamberler gelip tebliğ ettikten sonra da yalanladılar, iman edip kabule yanaşmadılar. Onların yalanladıkları şey tevhid dini ve onun gerekleri gibi bütün peygamberlerin üzerinde birleşip kavimlerini kabule davet ettikleri dinin ana esaslarıdır. Peygamberler gelmeden önce onları yalanlamalarının manası, cahiliye döneminde onların kelime-i tevhidi asla işitmemiş olmalarıdır. Bilakis bu ümmetlerden her biri kendilerinden öncekilerden tevhid üzere kalan kimselerden tevhid sözü işitiyorlar, fakat onu yalanlıyorlardı. Kendi peygamberleri geldikten sonra ise sanki onlara hiç peygamber gelmemiş gibi durumları aynen devam etti. Onların iman etmemelerinden maksadın inanmamakta ısrar etmeleri olması da mümkündür. Buna göre önceden yalanlamaları ise peygamberlerin gelişinin başlangıcından kendilerinin ısrar ettikleri zamana kadar olan yalanlamalarıdır. Buna göre mana şöyle olur. Kendilerine peygamberler geldiği zaman daha önce yalanladıkları şeylere ömürleri boyunca inanmak istemediler. Peygamberlerin uzun uzadıya davetleri ve peş peşe gelen ayetler onlara hiç tesir etmedi. Buna göre yalanladıkları şeyler peygamberin getirdikleri şeriatlerin usul ve furuunun tamamından ibarettir. Önceden yalanlayanların onların selefleri olduğu da söylenmiştir. Buna göre mana, babaların yalanladıkları şeye oğulları da inanmak istemediler demektir. Ebu Suud Efendi, önceden yalanlayanların kim olduğunun gelişi güzel olduğunu, yani hem babaların hem de oğulların olabileceğini söylemiştir. Müfessirimiz kendi görüşünü de fakir Bursevi der ki diyerek şöyle açıklıyor. Önceden yalanlayanlar gerçekte babalardır. Aralarındaki alaka ve birbirlerinin davranışlarından razı olmaları bakımından önceden yalanlama oğullara da hak ettikleri kadarıyla isnat edilmiştir. Bu durumda manada bir tekellüf ve tesadüf olmamış olur. Nitekim bunun benzerleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muasırı olan Yahudilerle ilgili ayetlerde de geçmiştir. İşte Allah kafirlerin, yani zikri geçenlerin ve onların dışındakilerin kalplerini böyle kuvvetli bir şekilde mühürler. Artık ne mucizeler ne de korkutmalar onlara tesir etmez. Burada önceki ayette zikredilen mühürlemeye işaret edilmiş olması da caizdir. Bu takdirde mana şöyle olur. Allah Teala geçmiş ümmetlerden kafir olanların kalplerini mühürlediği gibi ebedi olarak inanmayacakları takdir edilen kafirlerin de kalplerini öylece mühürler. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin son ayet-i kerimesine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Ayette geçen onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Yani onların ahitlerine vefa gösterdiklerine rastlamadık. Çünkü onlar kendilerine sıkıntı ve darlık dokunduğu zaman, andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız. Yunus Suresi 22. ayet. Böyle diyerek Allah ile yaptıkları ahitleri bozdular. Bu durumun onların çoğuna tahsis edilmesi, bazılarının ahde vefa gösterdiklerinden değildir. Bilakis onların bir kısmı ne Allah'a söz veriyor ne de sözünde duruyordu. Gerçek şu ki geçmiş ümmetlerin çoğunu yoldan çıkmış, taatten çıkmış ve sözlerinde durmamış olarak bulduk. Müfessirimiz diyor ki, Fütuhatül Mekkiyye'nin Farsça tercümesinin son cildinde şöyle bir kıssa anlatılmaktadır. Hak Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Kim seni arzulayarak gelirse onu nasipsiz bırakma. Aman dileyene de aman ver. Musa Aleyhisselam bir seyahatteyken omuzuna ansızın bir güvercin kondu. Ardından bir şahin güvercini yakalamak niyetiyle diğer omuzuna kondu. Güvercin Musa Aleyhisselam'ın yenine girdi ve ondan koruma diledi. Şahin ise fasih bir dille Hazreti Musa'ya seslendi. Ey İmran oğlu, beni nasipsiz bırakma, benimle rızkımı ayırma, dedi. Musa Aleyhisselam, ben ne çabuk imtihan edildim, dedi ve ahdini yerine getirmek, her ikisine de vefalı davranmak için şahine yiyecek olsun düşüncesiyle bacağından bir parça kesmek kastıyla elini uzattı. Bunun üzerine her ikisi birden, ey İmran oğlu, acele etme, bizler elçileriz, niyetimiz senin ahdine sadakatini denemekti, dediler. Ve müellifimiz şöyle bir beyit aktarıyor bizlere. Ey dinleyen, dinlemek fayda vermez, eğer dinlediklerinle amel etmezsen, dünyada hayır yapmaktan aciz isen, peki kıyamet günü ne yapacaksın? Peygamberlerin sözlerinde durdukları, fasıkların ise ahitlerini bozdukları hususunda diyecek bir şey yoktur. Söz ancak iman etme ve Allah'a teslim olma iddiasında bulunup, bir gün bile Allah'a olan ahdini yerine getirmeyen kimseler hakkındadır. Hafız der ki, kimseden vefa umma. Yok eğer söz dinlemezsen, simurgla kimyayı boş yere ara dur. Abdurrahman bin Avf bin Malik Eşcai'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda 9, 8 veya 7 kişiydik. Bize Allah'ın Resulüne beyat etmez misiniz buyurdu. Halbuki biz ona beyat edeli çok olmamıştı. Biz ya Resulallah, biz zaten sana beyat etmiştik. Şimdi sana hangi şeyler hakkında beyat edeceğiz, dedi.

Resulun verdiği sözü bozmaktan korkarak ve vefakar olmaya özen göstermek için böyle yaparlardı. Bu insanların beyat edişlerine, hak yola girişlerine ve bu yolda yarışmalarına bir bak. Ellerinden düşen bir kamçıyı vermesini bile başkasından istemekten sakındıklarına göre, daha mühim meselelerde nasıl bir sakınma içinde olduklarını düşün. Sen ey kişi, ki hepimiz bu kişiyiz, bozuk düşünceler meydanında dolaşırsın. Sonra buna da kanaat etmez, batıl işler işlemek ve boş sözler söylemek üzere istediğin o yöne doğru uçarak gidersin. Ömrüme yemin ederim ki böyle bir davranış avamın yolunda bile yoktur. Sufilerin yolunda nasıl olabilir? Onlar ki hatırlarına Allah'tan başkasını getirmemek ve Allah'tan zatına vuslattan başka bir şey istememek üzere kuvvetle söz vermişlerdir. Hani onlar nerede kaldı? Allah'a yemin olsun ki bu zamanda tasavvufun ancak ismi, takva elbisesinin ise sadece resmi ve şekli kalmıştır. Allah Teala'dan bizi zatının mihrabına yönlendirmesini, fiillerinin ve sıfatlarının yoluna süluk ettirmesini, bereketlerini üzerimize bol bol akıtmasını, hususi hidayetleriyle bizleri şereflendirmesini dileriz. Çünkü o inayet kaynaklarından bol bol feyiz dağıtan Feyyaz'dır. Bu sözlerle müellifimiz anlatacaklarını bitiriyor. Asırlar önce Ursevi Hazretleri'nin dikkat çektiği bu manidar hususların takdirini siz kıymetli dinleyicilerimize bırakıyoruz. Yeniden sizlerle buluşuncaya dek Yüce Rabbimizin selam ve selameti, emn-ü emaneti, başta yeryüzündeki bütün mazlum kardeşlerimize, hasreten Filistin'de, Gazze'de ve diğer şehirlerindeki kardeşlerimizin üzerine olmasını niyaz ediyoruz ve Rabbimizin selamıyla cümlenizi selamlıyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: "Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?" Enbiya Suresi 10. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir." Buhari Cuma 37, Talak 24, Davat 61, Müslim Müsafirin 166-167, Cuma 13-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: kendini açınca.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti. Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi, Vitir 10.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerinize, üzerimize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, yine bir program vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda inşallah Envarul Kulüp isimli eserden Muzaffer Ozak Hazretleri'nin bu kıymetli eserinde zikredilen kelamları, ilimleri sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Bu eserden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Bu programımızın konusu kıyamet üç kısımdır. Küçük, orta ve büyük kıyametin tarifi ve tavsifi. Milletlerin kıyametlerinin kopması, hürriyet ve istiklallerini kaybetmeleridir buyruluyor. Ana başlıklarla programımız bu şekilde. İsra suresinin 71. ayeti cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, hatırla o günü ki her ümmeti imamları olan peygamberleri nebileriyle hesaba çağıracağız. Kimin kitabı sağ eline verilirse onlar kitaplarını sevinçle okuyacaklardır ve ecirlerinden zerre kadar haksızlığa uğramayacaklardır. Herkes amellerinin cinsine göre mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, ey hak ve hakikate talip, rıza-i ilahiye ragıp ve cemal-i layezale aşık olan ihvan-ı din-i mübin. Doğan ölür, doğan ölür, toplanan dağılır, yapılan yıkılır. Bu bir kaide-i külliyedir. Doğmasaydık ölmezdik, toplanmasaydık dağılmazdık, yapılmasaydı yıkılmazdı. Her faninin er geç yok olacağı, her şeyin aslına rücu edeceği muhakkak ve mukadderdir. Görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen her faninin bir eceli olduğu gibi, dünyamızın da bir eceli ve sonu vardır. Bu fani alemin eceline kıyamet-i kübra, yani büyük kıyamet deniyor. Kıyamet üç kısımdır kıymeti dinleyenler. Birincisi küçük kıyamet. Her canlı mahlukun ecelinin gelmesi ve ölmesidir. Bir kimse ölünce onun kıyameti kopmuştur demektir. İkincisi orta kıyamet. Bir milletin hürriyet ve istiklalini, bugünkü deyimle özgürlük ve bağımsızlığını kaybetmesi, dünya haritasından silinmesidir. Bağımsızlık ve özgürlüğünü kaybeden ve yeryüzünde silinip giden milletlerin de kıyametleri kopmuş demektir. Bizden önce nice milletlerin, nice medeniyetlerin kıyametlerinin koptuğunu ve bunların dünya yüzünden silinip gittiklerini görürüz. Araf suresinin 34. ayet-i cellesinde Rabbimiz Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, her ümmet için takdir edilen bir ecel vardır. Hiç okumadınız mı, duymadınız mı buyuruyor. Çocuklarınızın tarih kitaplarına olsun bir göz atmadınız mı? Asuriler, Geldaniler, Fenikeliler, Hititler, Garbi ve Şarki Romalılar, eski Yunanlılar, Mısırlılar, yaşadığımız son asırda Osmanlılar ve nihayet Çarlık Rusyası ile bugün adlarını bile unuttuğumuz sayılamayacak kadar çok milletler ve medeniyetler yeryüzünden silinmediler mi? Evet, fertlerin kıyametleri ölümleridir. Çünkü herkes bu fani aleme Hak Teala tarafından manevi vazifelerle tavsif edilerek gelirler. Bu görevlerini yaparlar ve sonunda mutlaka ölürler. Yani doğarlar, büyürler, kemale ererler ve sonunda da zevale mahkum olurlar.
her kemalin ardından bir zeval, her nakısın ardından bir kemal ve her celali takiben bir cemal vardır. Bunlar yek diğerini velyeder, yani birbirini kovalar. Milletlerin kıyametlerinin kopması, o milletin ahlakının bozulması, adaletten ayrılması ve zulme başlaması sebebiyle vuku bulur. İsra suresinin 16. ayet-i cellesinde bir memleketi helak etmek istediğiniz zaman da peygamberleri lisanıyla onların refah ve nimet sahiplerine taat emrederiz. Onlar ise taatten çıkarak kötülüklerine ve günah işlemeye devam ederler. İşte o zaman üzerlerine azap hak olur. Biz de o ülkeyi kökünden koparır, harap ve helak ederiz. Bir diğer ayet-i kerimede de şöyle buyurulmaktadır. Nuh aleyhisselamdan sonra Ad ve Semud gibi nice nesilleri imha ettik. Evet müminler, ilk tekzip edilen, yani taraf-ı ilahiden gönderildiği ümmeti tarafından yalanlanan peygamber Nuh aleyhisselam olduğundan Allah-u Teala bu ayet-i kerimede o Nebi-i Zişan'ı zikreylemektedir ki isyan ve kötülükleri, haksızlık ve ahlaksızlıkları sebebiyle nice insan toplulukları ile şehir, kasaba ve hatta ülkelerin helak edilmeleri Allah-u Teala'nın isyan ve günahları cezasız bırakmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Milletlerin bu suretle helak olunarak yeryüzünden silinmeleri o milletlerin kıyameti kopmuş olduğunu gösteriyor. Her türlü haksızlık ve ahlaksızlığın, her türlü her çeşit zulüm ve kötülüğün bir milletin mahvu helak olmasına yeterli sebepler olduğu anlaşılmaktadır buyuruyor. Bir millet şerefi İslam ile müşerref olmuş dahi olsa eğer zulüm ve haksızlık yollarına sapar, zalimlere yardımcı olur ve ahlaksızlıkları alkışlarsa o millet mutlaka cezasını görür ve asla beka bulamaz. Buna karşılık kafir bile olsa hak ve adaletini millete sevk ve idare şeklinde yaparsa haydar olur. Çünkü birincisi kavlen, yani sözde Müslüman, ikincisi ise fiilen, yani icraatıyla Müslümandır. Bunun içindir ki kavlen Müslüman olan yıkılır, fiilen Müslüman ise beka bulur. Üçüncü husus, büyük kıyamet. Asıl kıyamet budur ki bu görünen alemlerin tamamıyla yıkılması demektir. Bu kıyamet gerçektir, haktır ve olacaktır. Zümer suresinin 68. ayet-i cellesinde Rabbimiz sura üflenince Allah-u Teala'nın dilediklerinden gayrı göklerde ve yerde ne varsa hepsi düşüp ölür buyuruyor. İsrafil aleyhisselam birinci defa suyrunu üfleyince semalar yarılacaktır. İnfitar suresi 1'de buyurulduğu üzere gök yarıldığı zaman ardından güneş dürülecektir. Tekvir suresi 1. ayet-i kerimede güneş dürülüp tor top olduğu, ziyası giderilerek karartıldığı zaman buyuruluyor. Yıldızlar dökülüp saçılacak, denizler karışıp kaynayacak, kabirler eşilip deşilecek, dağlar yerlerinden kopacak ve bulutlar gibi savrulacaktır. Kariyat suresinin 5. ayet-i cellesinde mealen dağlar atılmış renkli yün gibi olacak buyurulmaktadır. Kıyamet gününün bu dehşet ve haşyetini düşünebiliyor musun aziz kardeşim? İşte o gün bu şiddet ve dehşeti içinde hamile kadınlar çocuklarını düşürecekler. Emzikli anneler korku ve haşyetlerinden yavrularını yere vuracaklar. Siyah saçlar birden ağaracak, derü taze gençler bir anda ihtiyarlayacak. Akıllar baştan gidecek ve bütün insanlar serhoş gibi ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Kıyamet gününün sahibi Allah Celle Celaluhu. Melekül Mevte, Cebrail, Mikail ve İsrafil ile arşı taşıyan Hameletül Arş meleklerinin de ruhlarını kabzeylemesini emru ferman buyuracak. Ve Azrail aleyhisselam bu azim meleklerin ruhlarını da kabzedecektir.
İrade-i ilahiye böylece yerine geldikten sonra Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, "Ya Azrail, mahlukatımdan kim kaldı?" buyuracak ve ölüm meleği de, "Ya Rab, zat-ı uluhiyetince malumdur. Alim ve hakim sensin. Bu aciz ve zayıf kulundan başka hiçbir canlı kalmadı." cevabını verince Cenab-ı Vacibül Vücud hitap buyuracaktır. "Ya Melekül Mevt, kelamımı işitmedin mi?" Ankebût suresi 57'de "Her nefs ölümü tadıcıdır. Kendi ruhunu da kabzetmesi emri üzerine Azrail aleyhisselam cennet ile cehennem arasında bir mevziye varacak ve orada emri celil ilahi yerine getirilecektir. Fakat kendi ruhunu kabzederken öyle bir sayha vuracaktır ki eğer o anda mahlukat tamamen ölmemiş olsa korkularından ölürlerdi. Azrail aleyhisselam şöyle bağıracak ve "Eğer ölümün bu kadar acı ve şiddetli olduğunu bilseydim, asi müminlerin ruhlarını bile rıfk ile alırdım" diyecektir. Böylece Azrail aleyhisselam da ölümü tattıktan ve ölümü tatmayan kimse kalmadıktan sonra dünya 40 sene boş ve harap olacaktır ve Cenab-ı Rabbül Alemin o zaman dünyaya şöyle hitap edecektir: "Ey kullarıma beni unutturan dünya! Nerede o seni imar ve ihya ettiğini zanneden, büyük şehirler, medeniyetler, saraylar, kaşaneler kuran, yıllarca şan ve şerefle saltanat süren padişahlar, hükümdarlar, krallar, imparatorlar, emirler, vezirler, zenginler, alimler, sefihler, debdebe ve tantana içinde ömür tüketen gafiller nice oldu? Hani onların kurdukları saraylar, villalar, hanlar, hamamlar, apartmanlar, ekip biçtikleri tarlalar, etrafa dehşet saçarak bindiği muhteşem araçlar? Nerede? Nerelere kayboldu o zalimler? Nerelere saklandı o muhtekirler, murteşiler, fakir halkı soyanlar? Nice oldu Allahu Teala'nın Allah'lık davasına kalkışan firavunları? Nerede onların hazineleri ve orduları? Zat-ı ehadiyetimi inkara cüret eden, ahiretimi, cennetimi, narımı inkar eden kim gitmiş, kim görmüş?" diye dudak büken kafirler. Kendilerine bahş ve ihsan buyurduğum nimet ve rızıklarını zıkkımlandıkları halde bize ortak koşmaya yeltenen o hain müşrikler. Varlığımızı ve birliğimizi red ve inkar eden münkirler nerede? Gün olup bugünlerin muhakkak ve mukadder olacağını kendilerine sıdkı sadakatle haber veren peygamberlerimi ve bilhassa son peygamber olan Habibi Edibimi yalanlayan, onlarla alay eden sefiller ve reziller nerelerdesiniz? Kıymeti dinleyenler, tabiatıyla bu suallere cevap veren olmayacaktır. Dünyaların kendilerinin olduğunu iddia edenler, hiç ölmeyeceklerini ve bugünleri görmeyeceklerini zannedenlerin hiçbirisinden cevap çıkmayınca, yerlerin ve göklerin, yerlerle gökler arasında bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen bütün alemlerin tek ve hakiki sahibi ve maliki izzet ve celaliyle yine kendisi cevap buyuracaktır: "Mülk benimdir. Maliki hakiki ancak benim. Zira vahid benim, kahhar benim." Daha sonra tek ve kahhar olan Allahu Zülcelal ve Kemal, Rıyk-ı Hakimi halk ve dünyaya havale buyurur. Rıyk-ı Hakim şiddetli bir rüzgardır ki Allahu Teala o rüzgarla At kavmini helak etmiştir. Bu müthiş rüzgardan en basit bir esinti bu dünyaya esse yeryüzünde dağ ve tepe kalmaz, hepsi yıkılırdı. Bu Rıyk-ı Hakim yeryüzüne havale olunca ne dağ, ne tepe, ne iniş, ne çıkış kalmayacak ve dümdüz olacaktır. Taha suresinin 107. ayet-i celilesinde mealen Rabbimiz, "Onlarda ne eğrilik ve ne kabarıklık görmeyeceksin. Her yer ve her şey alt üst olacak. Denizlerin suyu ateşe dönüşecek, hepsi de hak ile yeksan olacaktır. Hiçbir mahluk kalmadığı, cin ve insan
hiçbir hayvan bulunmadı ve hatta meleklerle meleklerin rasulleri olan Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam dahi ölümü tattıklarından Allahu Zülcelal şeytanın da ruhunun kabzedilmesini irade buyuracak. Azrail aleyhisselam dahi kendi ruhunu kabzettikten sonra alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Mevla-i Müteal Mümin suresi 16'da buyurulduğu üzere bugün mülk kimindir buyuracak ve hitab-ı ilahiye mukabele edecek kimse kalmadığından yine Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri cevap buyuracaktır. Tek ve kahhar olan Allah'ın. Sonra semadan insan menisini andıran bir yağmur yağdıracak ve bu yağmur 40 gün devam ederek dünyanın satığından 12 zira mesafeye kadar yükselecektir. Bu yağmurla çürüyen insan cesetleri ilkbahar yağmurlarıyla büyüyüp neşv-i nema bulan bitkiler gibi tekamül edecek ve o cesetler eskisi gibi kemale erecek ve hazır bir vaziyette bekleyecektir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri arşı taşıyan ve kendilerine Hameletül Arş adı verilen melekleri de diriltecek. Buna takiben de bütün meleklerin peygamberleri olan Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselamı ihya buyuracaktır. O zaman cennete müekkel olan Rıdvan'a Ya Rıdvan, Habibi Mahmet ve Mahbubum Muhammed'imin sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden kalkarak mahşer yerine gelmesi için Zat-ı Risaletine bir bürak ile elbise ve taç, Hulletül Keramet ve Livai Hamdi hazırla emrini tebliğ buyuracak ve Rıdvan aleyhisselam emrolunulan şeyleri göklerle yerler arasında bir yerde hazırlayacaktır. Allahü Sübhanehu ve Teala bu defada Cibril Emin'e ya Cebrail hazırlanan bu eşyayı al ve Habibi Edibim'in yanına var irade-i sübhanesinde bulunacaktır. Cebrail aleyhisselam bu emri ilahiyi telakki eyleyince arza soracaktır. Ey arz! Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın kabri münevver muattarları nerededir? Arz kendisine cevap verecektir. Ya ruhul emin! Seni hak olarak irsal eden Allahu Teala'ya kasem ederim ki Mevla-i Müteal beni akim rüzgarlarıyla parça parça etti. Onun için iki cihan serverinin kabri şeriflerinin yerini bilemiyorum buyuracak. İşte o zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri münevverlerinin bulunduğu yerden nurdan bir sütun yükselecek ve o mübarek nur semaya kadar yükselecektir. Nur-u Ahmed'in sallallahu aleyhi ve sellem geldiği yeri gören Cebrail aleyhisselam kabri münevverlerinin yerini öğrenmiş olacak ve o mübarek makama varıp ağlayarak başucunda duracaktır. Ve Fakat-ı Aliye'lerinde bulunan Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam ile diğer melekler neden ağladığını Cebrail aleyhisselamdan soracaklar ve Habib-i Hüda, Şefi'i Ruzi Ceza olan Zat-ı Akdes şimdi ihya olunacak ve bana ümmetinin ahvalinden soracaktır. Kendilerine nasıl cevap vereceğimi bilemediğim için ağlıyorum mukabelesinde bulunacaktır. Nihayet emri ilahiyle yer şak olacak ve Seyyidül Enam aleyhi eftadül tahiyyete ve selam Efendimiz mübarek başından toprakları silkeleyerek ihya ve ishar buyurulacak, sağ ve sollarına bakarak her şeyin hak ile yeksan olduğunu ve kabri münevverlerinin çevresinde Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselamın toplanmış bulunduklarını müşahede edecek ve o zaman Cebrail aleyhisselam kendisini saygı ile selamlayarak ya evvelül haş, bugün yevmi kıyamettir, kafirlere de yevmi nedamettir, münkirlere yevmi hasrettir, Zat-ı Risalet penahilerinin asi ve günahkar ümmetine ise yevmi şefaattir diyecektir. İki cihan serveri, aşıkların rehberi, sadıkların önderi ve ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Hani ümmetim nerede?
bana ümmetimin ahvalinden haber ver ya Cebrail. Yoksa ümmetimi cehennemin kenarında bırakıp da mı geldin? Onlara şefaat vaat etmiştim. Bu sözümü yerine getirecek gündür buyuracak ve ağlamaya başlayacaktır. Cebrail aleyhisselam kalbi nübüvvet pehanilerini ümmetine karşı şefkat ve merhametle dolu olan Habibi Edib-i Kibriya'yı teselli için ''Ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allahu Teala'ya kasem ederim ki, Zat-ı Akdesinizden önce Adem oğullarından hiç kimse ihya olunmadı ve hiçbirisi henüz kabirlerinden kalkmadı. Ey Allah'ın Resulü! Cennetten taç, hulle ve kemer getirdim. Bu mübarek tacı şerifi başına giy ki bu şefaat tacıdır. Bu hulle-i keramettir. Lütfen eynine giy ve kemeri kuşan ve emri ilahiyle rükûbuna tahsis buyrulan Burak'a bin teklifinde bulunacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Cibril kardeşim, ben sana ümmetimin ahvalinden soruyorum. Sen bana taç, hulle, kemer ve Burak'tan söz ediyorsun. Lütfen bildir bana. Hani benim yaranım, nerede benim ashabım, ezvac ve evladım neredeler? Hani Fatımam, Rukiyem, Zeynep'im, İbrahim'im, Kasım'ım, Abdullah'ım, ümmetlerim neredeler? Söyle ey Cibril'imin, söyle. Ümmetlerimin nerede olduğunu söyle buyurur buyurmaz, Allah-u Azüşşan'ın izni ve keremiyle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh ile Ezvacı Tahirat ve Evlad-ı Resul ihya olunacak, etrafına toplanacaklar. Hepsine cennetten gönderilen elbiseler giydirilecek ve başlarına tacları konulacak ve buraklarına bindirilecek ve maiyet-i seniyelerinde yer alacaklardır. Efendimiz ümmetinin af ve mağfiret buyurulması için Rabbül Alemine tazarru ve niyazda bulunarak ve nardan, ateşten kurtulmaları için gözyaşlarıyla secde ederek ve ümmetim, vah ümmetim diye yalvararak mahşer yerine yöneldiği sırada Allahü Sübhanehu ve Teala İsrafil aleyhisselama ikinci surru üflemesini emru ferman buyuracaktır. Zümer suresi 68'de buyurulduğu üzere sonra sura ikinci defa nefh olunur. Bu sefer de hemen ayağa kalkıp bakışırlar ve ne olacak diye intizar ederler. Evet, sura ikinci defa İsrafil aleyhisselam tarafından üflenince alem-i ervahta bulunan ruhlar yerlerle gökler arasını doldururlar ve her ruh yeniden yaratılan ve hazır bulunan cesetlerine girerler ve bütün ölenler dirilirler. Kamer suresi 7'de buyurulduğu üzere o gün onlar korkularından gözleri önlerine doğru eğilmiş, nereye gideceklerini şaşıran ve öteye beriye dağılan çekirgeler gibi hepsi kabirlerinden çıkarlar buyuruyor Mevla Teala. Ayet-i Kerime. Cesetlerinin dirilmesini ve o diriliş günü olan haşir gününü, o müthiş gün bütün cesetlerin haşrolunacağını yani yevmi yub'asunu inkar eden kafirler ve münkirler kıyamet günü birbirlerinden yüzleri kararmış, gözleri yerinden ve yuvasından oynamış, nereye gideceğini ve ne yapacağını şaşırmış, öteye bereye dağılmış, çekirge sürülerini andıran kümeler halinde kabirlerinden çıkacaklar ve davetçinin davetine boyunlarını uzatarak ve ona doğru bakarak bu davete koşacaklardır. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini inkar eden, alemlerin Rabbine şirk ortak koşan kafirler ve münkirler o günün şiddetini ancak o zaman anlayabilecekler ve kendi kendilerine eyvah biz helak olduk. Bugün ne çetin gündür diyeceklerdir. Birinci sur üflenince gökyüzünde bulunan yıldızlar, ay ve güneş dürüldü ve Allah-u Teala'nın dilediklerinden başka yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi yıkılıp ölü düştüğü için yeryüzü ve mahşer yeri Allah-u Teala'nın nuruyla ışıklanacak ve nur-u ilahiyeden ancak
müminler faydalanacaktır. Her kulun eline dünya hayatındayken ne işlemişse onları açık seçik gösteren amel defterleri verilecek. Her biri sırasına göre hesap yerine sevk edilecek, peygamberler ve şahitler getirilecektir. O günü insanlara kendi uzuvları, elleri, ayakları, dilleri ve kulakları, kalpleri ve derileri tanıklık edecektir. Lehlerinde veya aleyhlerinde kendi nefislerine şahitlik edeceklerdir. Hayır veya şer işlediği fiile şahit olan mekan da lehinde ve aleyhinde tanıklık edecektir. Bu şahitler tarafı izzetten kulu ilzam için getirilecek ve hesap gayet adilane yapılacak, hiç kimseye zerre kadar zulüm gadrolunmayacaktır. Yani herkes yaptığının ceza ve mükafatını görecektir.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet,
2: ilim ve hikmet.
1: Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Evet, aziz ve muhterem müminler. Kendisine düşünme nimeti bahş ve ihsan buyrulan kimse, zuhuru muhakkak ve mukadder olan, her şeyin bilineceği, işlediği her fiil ve hareketin kendisinden sorularak hesaba çekileceği o korkulu günü derin derin düşünmeli insan. Ona göre kendisini çekip çevirmeli, hak yolu, rıza yolu, ebedi saadet ve selamet yolu olan İslam'a sıkı sıkı sarılmalı insan. Allah-u Teala'nın bütün emirlerine aynen ve harfiyen ittiba ve Resul-ü Müşteba'nın sünnet-i seniyye-i ahmediyelerine iktida eylemeli. Men ettiği şeylerin hepsinden şiddetle kaçınmalı ve çekinmelidir. Unutmamalıdır ki kişi, Allah-u Teala'nın vaadi ve vaidi de haktır ve gerçektir. Bir gün ki o gün kıyamet, nedamet ve hasret günüdür. Bütün ayıpların açıklanacağı, hayrın ve şerrin olanca vüzuhu ile meydana çıkacağı, asilerin suçlanacağı ve müminlerin mükafatlandırılacağı gündür. İşte o gün hesaba çekileceğimizi hiç ama hiç hatırdan çıkarmamak gerekiyor. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, şunu iyi bil ki, insanları hesaba çekecek kadir-i mutlak Allah-u Azimüşşan'dır. Şahitleri ise leh veya aleyhlerinde tanıklık edecek olan kendi uzuvlarımız, iyi veya kötü işlerimiz ve bunları işlediğimiz yer veya mekandır. Zilzal suresinin 4. ayet-i cellesinde Rabbimiz, Rabbinin telkin buyurduğu vahiy ile bütün haberlerini hal diliyle anlatacak. Kıyamet günü günah veya sevap, hayır veya şer ne işlenmişse onların işledikleri yerlerin leh veya aleyhte tanıklık edeceklerine bu ayet-i celle delalet etmektedir. Yine Yasin suresinin 12. ayet-i cellesinde Rabbimiz Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, onların hayır veya şer amellerini, öğrettikleri ilim, yazdıkları kitaplar, yaptıkları vakıflar, mektepler, mescitler, hastahaneler gibi hasenelerini veya zulmetmek, fesat, isyan veya batılı yaymak gibi seyyiyelerini, bıraktıkları eserleri biz yazarız. Esasen biz her şeyi açık kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. Bu ayetin sebebi nüzulü şöyle ifade buyuruluyor. Ensardan bir kabile bulundukları yerle mescidin arasının uzak ve yolun uzun olduğundan şikayet ederek evlerini Mescid-i Nebevi'nin civarına nakletmek istediklerini söylediler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu ve yakın yerlerde oturarak mescide gelmekle alınacak sevabın uzak yerlerden gelenlerin sevaplarından daha az olacağı ve uzaktan gelenlerin daha büyük ecre nail oldukları beyan buyuruldu. Evet, dersimize devam ediyoruz. Birinci surun üflenmesinden sonra yeryüzünün kararacağını ve mahşer yerinin Allah-u Teala'nın nuruyla aydınlanacağını bildirmiştik. Ey aşık-ı sadık! Allah Celle Celaluhu! O şiddetli ve dehşetli gün seni hesaba çekmeden, bu dünya hayatında irade ve fırsat elindeyken kendini hesaba çek. Kârını ve zararını günü gününe tespit eden bir tüccar nasıl hesabını bilir ve günün birinde iflasa sürüklenmezse, sen de her günün hesabını gece yatağına girince yapıver. Bir düşün, o gün Allah-u Teala'nın emirlerinden hangilerine uydun? Ne gibi hayırlar işledin, yoksa Allah korusun bir kötülük, bir haksızlık mı yaptın? Bilerek veya bilmeyerek bir günaha mı bulaştın? Ay başına, yıl başına diye bu işi safsaklama. Hele emekli olduktan sonra hesaba kitaba bakmaya hiç niyetlenme. Bir de bakarsın iş işten geçmiş, borç bini aşmış, hayat bilançom baştan aşağı zarara ulaşmıştır. Zararın neresinden dönülürse kârdır ama o zararı yaptığın gece fark edip dönüvermek insana daha hayırlıdır. Bakarsın malın mülkün, masanın ve kasanın, rütbenin ve makamın, hatta evladın sana hiçbir yarar sağlayamaz. Aklını başına al, günü gününe hesabını tut.
Nasılsa günün birinde hesaba çekileceksin ve bundan da kurtuluş da yok. Öyleyse hesabını sağlam tut. Dinine ve imanına sahip ol. Allah ve Resulüne muhabbet eyle ki bu bağlılık, bu muhabbet ahirette necat ve felahına, ebedi saadet ve selametine zemin hazırlar. Allah ve Resulünün yolunda bulunun. Helal ve haramı ayırt etmesini bilin. Rıza-i ilahiye nail olabilmek için hiçbir gayret ve fedakarlıktan kaçınma. Zerre kadar bile olsa hayır işlerinde koş ve zerre kadar bile olsa şerlerden, günahlardan, Allah-u Teala'ya ve Resulüne isyandan kaç. Allah-u Teala'dan gayri her şeyi kalbinden sür ve çıkar. İnsanı insan yapan yüce ve üstün makamlara ki biz ona makamat-ı kemali insaniyet deriz, katiyen ulaşamaz. Dünyanın tozu bile ruha ağırlık verir. Günahlar kalp aynasını tozlandıracağından kalp gözü kör olur. Kalp gözleri kör olanlar ise hakkı göremezler. Bu alemde kör olan ve hakkı görmeyen ahiret aleminde de kör olur. Tek ve biricik kurtuluş yolu Allah-u Teala'da yok olmaktır. Allah-u Azimüşşan'a firar etmektir. Mevla-i Müteal'e firar edenler de kurtulanlar zümresine dahil olurlar. Bazı insanlar görünüşte güzeldirler. Fakat batın yönlerindeki dertleri şifasız, hal ve gidişleri hayasız, içleri tamamıyla karanlık ve ziyasızdır. Bu gibi insanlar içi pislik dolu güzel bir kaba benzerler. Altın ve gümüş ve benzeri değerli madenler gelip geçicidir. Bunun için akıllı kişi para tuttuğu zaman ellerini yıkamalıdır. O kadar çok elden geçmiş ve kirlenmiştir ki, maddi değeri onun pisliğini birçoklarını gözlerinden saklar. Paranın elle tutulmasından meydana gelen kiri ve pisliği yıkamakla belki gideririz. Fakat altın ve gümüşü kalplerine dolduran ve böylelikle nazargâh-ı ilahi olan bu en kıymetli uzuvlarını kirletenlere ne diyelim? Kalp ne yıkanabilir ne de suyla arınabilir. Para makamat-ı âriyettir, yani eğretidir. Muvaffakaten alınıp verilen şeydir. Güzel günler çabuk gelir geçer. Her şeyin bir sonu ve zevali vardır. Bütün bunların hepsi benimdir diyenlerin sonu müflesliktir. Şu halde elimizde bulunan altın, gümüş veya paranın eğreti olduğunu bilmeli, onları Allah yolunda sarf ederek ebediyen kendimize mal etmenin yollarını bulmalıyız. Mevki ve makamlarımız da eğretidir, gelip geçicidir. Bu mevki ve makamları tamamıyla kendi çıkarlarımız ve yararlarımız için kullanmayarak, başkalarının haklarına saygılı olur, herkese eşit muamele eder ve her işimizde halka faydalı olmaya çalışarak adaletle görevlerimizi yaparsak, bu dünya mevki ve makamına mukabil ebedi ahiret makamını kazanmış oluruz. Zulümden son derece kaçınmak gerekir. Allah-u Teala zalimleri asla sevmez. Er kişi, o kişi zalimlere değil, mazlumlara destek ve yardımcı olan ve zalimde mazlumun ahını koymayandır. Bu dünya kimseye baki değildir. Bir gün gözlerimizi kapayınca arkamızda bıraktığımız neyimiz varsa hepsini talan ederler. Oysa insan mezara girince göster bakalım hayırdan ve şerden neler getirdin derler. Kanaat bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Kanaat ehli olmalıyız ki o tükenmez hazineye de sahip olabilelim. Allah-u Teala'nın en büyük hazinesi olan ilim, Rabbimizin yüce sıfatlarından birisidir. Onun için de ilim sahipleri daima hay, yani diridir. Eskiler insanlar ölü, alimler diridir demişlerdir. Bunun için ilim öğrenelim. Yararlı ilimler tahsil edelim ki daima diri olanlardan ve ebedi hayata kavuşanlardan olalım. İyi insanlarla dostluk edelim, kötülerle yoldaş olmaktan vazgeçelim. Hırsız hırsızla, arsız arsızla, yüzsüz yüzsüzle ilgi ve ilişki kurar. Kişi sevdiğiyle beraberdir ve sevdiğiyle birlikte haşrolunur. Dünya ehli kemali zenginlikte, parada, makamda, servet ve ihtişamda arar.
Gözleri daima altın, gümüş ve milyonlarda. Sözleri borsada, tahvilde, bonoda, eğlence yerlerinde, özleri alavere, dalavere gibi şeylerde. Ak borsa, kara borsa, yüzdelik, komisyon, parsa, ne bulursa toplar, yığar, istif eder. Bir gün kendisinin de daha önce göçmüş bütün hırslılar gibi mezar denilen o karanlık çukurda istif edileceğini düşünmez. Yetim hakkı, fakir hakkı demez, ömür boyu biriktirir durur, milyarları vurur ve en sonunda 8 arşın bezle en sevdikleri tarafından o karanlık ve ıssızlıklar çukuruna konur. Ama beraberinde bir tek kuruş götüremez ve elleri böğründe tam bir iflas halinde yapayalnız kalır. Allah-u Teala'ya ve onun rızasına talip olan ehli aşkın kemali ise imanda, İslam'da ve Kur'an'dadır. Gözleri parada pulda değil, Allah-u Teala'ya kul olmaktadır. Sözleri hak ve hakikattedir. Özleri ise Hakk'ın rızasına varan doğruluk ve istikamettedir. Bu kutlu ve mutlu kişiler dünya hayatında bazı mahrumiyetlere katlanırlar, imtihanlar geçirirler. Çoğu zaman ceplerinde metelik bile bulunmaz ama ahirete zengin ve sultan olarak giderler. Biliyorum, dünya ehlinden olanlar bizim bu açıklamalarımıza kıs kıs gülerler. Yüzümüze karşı söylemeye cesaret edemeseler bile içlerinden sen milleti uyut, biz dünya saltanatını sürelim de ahiret dediğin o gelecekte nasibimiz olmasın haşa derler. Böylelerini çok gördük buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Dünya hayatında kimin uyuduğu ve kimlerin gerçekleri bulduğu yakın bir gelecekte görülecek, merak etme. Ahiret zenginliğinin ne demek olduğu orada daha güzel anlaşılacak. Onlar inansalar da inanmasalar da, yalanlasalar da yalanlamasalar da biz tekrar tekrar iddia ve ısrar ediyoruz. Efendiler, beyler, beyefendiler, gaflet ve cehaleti bırakın, hak ve hakikati görün. Dünya zenginliği eğretidir, gelip geçicidir. Oysa ahiret zenginliğinin zevali yok. Bunu da böylece bilin. Pek yakında bu sözlerimizin gerçek olduğunu siz de anlayacaksınız ama ne yazık ki iş işten geçmiş olacak. Evet, Hakk'ın varlığını öbürlerini inkar eden sıddık, inkar eden ise zındık ve kafirdir. Evet, Hakk'ın varlığını ve birliğini ikrar eden sıddık, inkar eden ise zındık ve kafirdir. Hakk'a yardım edene Allahü Sübhanehu ve Teala yardım eder. Hakk'ı kabul etmeyenler Allahu Teala'nın düşmanlarıdırlar ve zalimdirler. Böylelerine ise Hak Celle ve Ala hiçbir zaman yardım etmez.

Bütün yaratılanlar önünde sonunda ölüme mahkumdurlar. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, ahiret hususunda tabii elimizdeki bu eserde çokça ilimler devam ediliyor, zikrediliyor. Bunları sizlere zaman zaman farklı programlarda aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Ahireti düşünerek hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri son nefesimizde, ki itibar orayadır, kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar sizlerle olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden dava.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyorduk. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya-yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Konumuzun iyi anlaşılması için bir hikayeyle başlayalım. Hikayemiz küçük bir dağ kasabasında geçiyor. Kasabanın hemen dışında dağların arasından geçen dar ve tehlikeli bir yol varmış. Yolun bir tarafı sarp kayalık, öbür tarafı derin bir uçurummuş. Yani gece olduğunda veya sis bastığında yolu bilmeyenlerin oradan geçmesi neredeyse imkansızmış. O yolun kıyısındaki küçük bir evde ihtiyar bir adam yaşıyormuş. O adamın en kıymetli eşyası babasından kalan eski büyük bir gaz feneriymiş. Gece olduğunda onu yakar, evinin önündeki yüksek direğe asarmış. O fener yalnızca o ihtiyarın avlusunu değil, dağ yolunun o keskin virajını da aydınlatırmış. Bir gece çok şiddetli bir fırtına çıkmış. Rüzgar öyle sert esmiş ki direk bir o yana bir bu yana sallanmaya başlamış. İhtiyar, baba yadigarı olan o fener zarar görmesin diye hemen dışarı çıkmış. Tam elini uzattığı anda tahtadan direk devrilmiş ve antika fener yere düşüp parçalanmış. Yaşlı adam, babacığından kalan hatıranın kırıklarını avuçlarına almış. Hatta cam parçaları elini dahi kesmiş ama o acıyı bile hissetmemiş. Dizlerinin üzerine çökmüş, üzülmüş ve kendi kendine, ''Ben nasıl bir adamım? Bunca yıldır sakladığım tek hatıraydı. Neden bu gece, neden şimdi?'' demiş. Fırtına dinince eve girmiş. Aradan biraz zaman geçmiş, kapısı hızlı hızlı çalınmış. Kapıyı açtığında karşısında yüzü gözü çamur içinde genç bir adam görmüş. Genç adam soluk soluğa şöyle demiş. ''Amca, Allah senden razı olsun. Hayatımı senin ateşin kurtardı biliyor musun?'' İhtiyar şaşkın, zaten üzüntülü. ''Hangi ateş evlat?'' demiş. ''Benim fenerim kırıldı, yol karanlıkta kaldı.'' Genç yolcu cevap vermiş. ''Ben sisin içinde yolumu kaybetmiştim. Tam uçuruma doğru ilerliyordum ki birden ileride yerde büyüyen bir alev gördüm. Rüzgar fenerdeki yağı kuru otlara sıçratmış. O alev sayesinde yolun bittiğini fark ettim ve atımı son anda durdurdum. Eğer fener direğin tepesinde kalsaydı o sis onun ışığını yutacaktı. Görünmeyecekti. Fakat yere düşüp alevlenince bana uçurumun yerini gösterdi. İhtiyar yavaşça avucunu açmış. Belki bir saat önce felaket sandığı kırık camlara, kanayan eline yeniden bakmış. Babasından kalan fener evet artık yokmuş ama bir insanın da hayatı kurtulmuş. Hikaye bu ya, o gece ihtiyar şunu anlamış. Bazen elindeki fener kırılabilir. Çünkü onun ışığı senin göremediğin bir yerde başka bir faydaya ulaşacak. Bazen korumaya çalıştığın şey elinden alınır. Çünkü onun kaybı daha büyük bir kaybın önüne geçecek belki de. Bazen neden kırıldı, niye oldu diye ağlar dururuz. Cevabı ise ancak gece geçince kapımız çalınca öğreniriz. İşte böyle dostlar, belki şu anda sizin de kırılmış bir feneriniz var. Hatta bir değil, şu yaşa kadar kaç feneriniz kırıldı? İstediğiniz ve olmayan bir iş, gerçekleşmeyen bir evlilik, son anda iptal edilen, üzüldüğünüz bir yolculuk, iş arıyordunuz, uğraştınız, elinizden geleni yaptığınız başvurunuz kabul edilmedi veya elinizden kayıp giden bir fırsata tanıklık ettiniz. Ya da çok dua ettiniz her gece ama bir türlü duanız kabul olmadı ve o kapı açılmadı. Şunu hepimiz biliyoruz ki, hayatımız düz bir çizgiden oluşmuyor. Bazen bakmaya doyamadığın sakin bir nehir gibi akıyor hayat. Bazen kayalara çarpıyor. Bazen de hiç geçemeyeceğimizi düşündüğümüz daracık mağaralarda, boğazlarda sıkışıyor. Ve hepimizin içinde ortak bir arzu var arkadaşlar. İstediğimiz şey, istediğimiz zamanda ve hayal ettiğimiz şekilde gerçekleşsin. İşe başvuruyoruz, hemen işe alınalım. Bir insana gönlümüzü kaptırdık, gönül verdik, o da bizi sevsin. Efendim evlenmek istiyoruz, tam gönlümdeki gibi olsun. Çocuğumuz için bir yol çiziyoruz, bazı planlarımız var. Aman hiçbir engel çıkmasın, başına bir şey gelmesin. Veya hasta olduk, hastalığımız hemen geçsin, borcum var, hemen borcumu kapatayım. Mutlaka duymuşsunuzdur. Allah Teala bir kapıyı kapatırsa başka bir kapı açar derler, değil mi? Bir kapının kapanması aklımızda bütün kapıların kapandığına dönüşebilir. İnsanız, düşüncelerimiz var. Bir dua ettik. Bu duanın cevabını hemen görememek. Oysa istediğimiz bir şeyin olmaması bizim değersiz olduğumuzu göstermez. Bir kapının açılmaması Rabbimizin Celle Celaluhu bizi terk ettiğini göstermez. Yani geciken bir şey vardır, tamam haklısın, ama bu reddedildiğini göstermez. Hatta ve hatta kaybettiğin bir şey her zaman zarar değildir. Birazdan anlatmaya çalışacağız. Hemen hemen hepimizin yaşadığı bir örnekle devam edelim. Efendim bir şeyi değil, o şeyin bize vereceğini düşündüğümüz duyguyu yaşamayı istiyoruz. Ne demek bu? Bakın şimdi, bir makamı istiyoruz. Çünkü saygın hissedeceğimizi düşünüyoruz. Veya çok para istiyoruz. Çünkü para ile güvende olacağımızı zannediyoruz. Bir insanı istiyoruz çünkü yalnızlığımızın biteceğini, mutluluğu yakalayacağımıza inanıyoruz. Veya bir yere gideceğiz, bir plan yaptık. Tüm hayatımızı, geleceğimizi o yaptığımız plana göre tanzim ettik. Neden? Geleceğim şöyle böyle güzel olacak. Ama Allah Teala yalnızca istediğimiz o şeyleri değil, geleceği de bildiği için o istediğimiz şeyin bizi götüreceği yeri de bilir. Yani biz kapının o parlak kolunu görürüz. Süslemeli, şaşalı, ama o kapının ardındaki yolu görmeyiz. Allah Teala görür. Biz bugünkü sevincimizi hesaplarız, hayaller kurarız, o yarınki kalbimizi, imanımızı, huzurumuzu, ailemizi ve nelerle karşılaşacağız onu bilir. İstediğimiz şeylerin ardında hiç istemediğimiz gelişmeler yaşanabilir. Bundan dolayı olmayana üzülebiliriz, biz insanız, ama olmayanı hayatımızın son hükmü saymak yanlıştır. Ağlayabiliriz, içimiz daralabilir, moralimiz bozulabilir, hatta bu bir süre devam edebilir. Eyvah ben sabırsızım, ben sabredemedim değildir. Sabır hiç üzülmemek, her şeye gülüp geçmek değil. Üzüntünün içinde isyana sebep vermemektir. Kerim olan kitabımızda Bakara suresinde buyuruluyor ki mealen, olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Olur ki sevdiğiniz bir şey de sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Geldik mi en önemli kısma, nasıl bir hakikattir? Bizim bilgimiz, aklımız, düşüncemiz, mantığımız hepsi sınırlı. Biz duvarın ardındakini bile göremiyoruz ki geleceğimizi nasıl görebiliriz? Çoğu zaman bir olayı ilk sayfasından değerlendiriyoruz. İlk sayfada örneğin bir ayrılık acısı varsa, kavuşamama varsa eyvah kötü deriz. Ya da istediğimiz bir şeye kavuştuk, işte bu benim için hayırlı ve iyi deriz. Yani İlk bakışta kazançlı bir şeyse bu bizim için hayırlıdır. Eğer bir şeyi kaybettik, hasta olduk, batırdık, olmadı, üzüldük, bizim için kötüdür, şerdir diye düşünürüz. Oysa bir kitap düşünün, onun ilk sayfası. Açtınız, büyük ihtimal kitabın içeriğinden bahsedecek, o ilk sayfa son cümle değildir. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Bir şey ekeceksin ki biçeceksin, değil mi? Bir tohum düşünün, o tohum toprağa gömülüyor, mecbur. Bir süre orada kalacak. Şimdi dışarıdan bakan biri şöyle dese, ''Ya sen ne yapıyorsun arkadaşım? O tohumu karanlığa mahkum ettin.'' İşi bilen adam ne yapar? Güler buna. ''Ya saf adam.'' der. ''O karanlık, o tohumun mezarı değil. Tohum orada büyümek için hazırlanıyor.'' Ya, dışarıdan bakan farklı görür. İşte buna hikmet deniyor zaten. Bir terzi düşünün, makasla çatır çutur her yeri kesiyor mesela. Kumaşın bir dili olsa, konuşsa ne diyecek? Ya bu adam beni parçalayıp duruyor. Ama terzi ne yapıyor? Onu bozmak, parçalamak için değil, güzel bir elbiseye dönüştürmek için kesiyor. Yani görünmeyen şeyler var. Şunu da yeri gelmişken paylaşalım. Bir insanın ağır bir kaybı var, üzüntüsü var diyelim. Evladını kaybetmiş veya iflas etmiş, ağır bir şey bu. Bunlar kolay imtihanlar değildir. Bunda da bir hayır var derseniz o insanın yüzüne, bu teselliden çok ona yük olarak gelebilir. Hayırlısı ya, vardır bir şey bunda. Kardeşim, evladı vefat etmiş, iflas etmiş bir adama ilk önce başın sağ olsun veya Rabbim yardımcın olsun, çok üzüldüm, ben seninleyim demek, yanında oturmak, akraban vesaire ise sarılmak, elini tutmak, acısına saygı duyman lazım. Ben yanındayım de, en basiti. Ama kuru kuruya vardır bunda de bir hayır ya, aman kafana takma denemez. Yani şunu unutmayalım. Efendim, biz Allah'tan gelene teslim olduk. Ama bu duygularını inkar etmen anlamına gelmiyor. Gözyaşı dökeceksin ama isyan etmeyeceksin. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözyaşı döktü mü? Döktü. Kalbinin mahzun olduğunu, üzüldüğünü ifade etti mi? Evet. Ama dili Allah Teala'yı razı etmeyecek bir söz söylemedi. Göz ağlar, kalp üzülür. Buna rağmen iman ayakta kalmalıdır. İşte bugün konuştuğumuz mevzu, istediğin olmadı. Ama niye olmadı ve bana ne getirdi? Yani hayır ve şer meselesinde bize düşen, her acının sebebini bildiğimizi iddia etmek değil. İşte şu başına geldi, kesin bunun için geldi. Böyle yaptı, onun için böyle oldu. Ben ona kaç kez dedim yapma diye falan. Hayır, gaybı bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Rabbimiz Celle Celaluhu, hikmeti olmayan bir iş yapmaz. Hiçbir kulunu görmezden gelmez. Hiçbir duayı, hiçbir gayreti, hiçbir çabayı, elden geleni yapanın o döktüğü teri zayi etmez. İnsanlar unutur, biz unuturuz, kendimizi bile unuturuz ama Allah Teala unutmaz. Yani burada küçük bir ayrım var. Örneğin şu an seni üzen bir şey yaşadın, lütfen buraya dikkat edin. Ya birazdan daha güzel bir şey olacak, yarın daha güzel bir güne uyanacağım diye kuru bir beklentin olursa, ertesi gün oldu, güzel bir şey olmadı veya gecikti, yeniden yıkılırsın. Anlatabiliyor muyum? Yani beklentimizi de, ümidimizi de gerçekçi tutmamız gerekiyor. İnşallah bu günler geçecek demek ayrıdır ama yarın şöyle olacak, mutlaka şu şöyle olacak da dememek lazım. Dua ederken bile ''Ya Rabbi ne olur hayırlısını ver'' demek gerekiyor. Yani biz Müslümanların ümidi o şartların düzelmesine değil, Allah Teala'nın rahmetine dayanmalı. Şartlar değişse de veya oldu ya değişmese de Allah Teala'nın bizi gördüğünü, bizi işittiğini unutmamamız gerekiyor. Hayır mı, şer mi bilemiyoruz. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de en çarpıcı kıssalardan biri Kehf suresinde yer alır. Belki birçoğunuz biliyorsunuz. Bir tekrar etmiş olalım. Tekrarda bereket ve hayır vardır inşallah. Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam arasındaki bir yolculuk kıssasıdır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Hızır ismi zikredilmez, salih bir kul olduğunu da söyleyebiliriz ama genelde eserlerde Hızır aleyhisselam diye bilinir. Efendim, Musa aleyhisselam onunla yolculuğa çıkarken sabredeceğine söz veriyor. Ben kısa olarak anlatıyorum, konu anlaşılsın diye. Fakat yol boyunca 3 tane olay gerçekleşiyor. Ve bu olayların görünen yüzü Musa aleyhisselamın itiraz etmesine sebep olur. Önce gemiye binerler, gemi yoksul insanlara ait, denizden geçimlerini sağlıyorlar. Hızır aleyhisselam veya o salih zat gemide bir kusur meydana getirir, zarar verir. Musa aleyhisselam dayanamaz, içindekileri boğmak için mi gemiyi deldin, yani niye böyle yaptın diye sorunca ona cevap verilmez ama sonra manzara netleşir, o mesele anlaşılır, geminin ilerisinde, gidiş istikametinde sağlam olan her gemiye zorla el koyan bir hükümdar var. Gemideki küçük bir kusur büyük bir gaspı önlemiş. Şimdi burada bir parantez. Kendi hayatımıza bakalım mı şimdi? Bizim de gemimiz belki delindi. İçimizde bir aksilik çıktı, planımız bozuldu, kazancımız azaldı. Hiç tahmin etmediğimiz kişi bizim hakkımızda şunu şunu dedi. İlk anda o deliği görüyoruz. Musa aleyhisselamın dikkat ettiği gibi. Neden benim gemim, niye bu diyoruz. Oysa belki ileride o gemiyi bekleyen o zalim hükümdarın adamları var. Bir bakıma küçük görünen o kayıp, büyük bir kaybın önünde perde olabiliyor. Ve ikinci bir olay daha yaşanıyor. Bu öncekine göre biraz daha ağır ve insanın aklının sınırlarını daha fazla zorluyor. Hızır aleyhisselam veya o salih kul bir çocukla ilgili dışarıdan bakıldığında dayanılması güç bir fiilde bulunur. Yolculuğun sonunda bunun anne ve babasının imanını ve hayatını koruyan ilahi bir bilgiye dayandığı ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun onlara daha temiz ve merhametli bir evlat vermeyi murad ettiği açıklanır. Yani Allah Teala'nın geleceği bildiği için neyin hayır şer olduğunu o kuluna bildirdiğini anlıyoruz. Ve burada yine bir parantez açalım. Şimdi herhangi birimiz, ya ben bu işin iç yüzünü hissediyorum, bana göre diyerek yanlış bir fiili kesinlikle meşrulaştıramaz. Burada o zat Allah Teala'nın emriyle hareket ediyor. Bana göre, hissiyatıma görelerle değil. Zaten biz böyle bilgilere sahip olmadığımız için başa gelenin ardındaki hikmetleri anlayabilmek için biraz kendimize zaman vermemiz gerekiyor, peşin hükümlü olmamak gerekiyor. Ve üçüncü olayda bu defa kendilerini misafir etmekten kaçınan bir kasabada, yani iyi davranmamışlar, bir hoş geldin, su içer misin, karnınız aç mı, yatacak yeriniz var mı gibi şeyler söylenmemiş, yani hoş bir davranış değil, o kasabada yıkılmak üzere olan bir duvar var. O duvarı ücretsiz olarak tamir ediyorlar. Musa aleyhisselam yine dayanamıyor, isteseydin diyor, buna karşılık bir ücret alabilirdin. Yani bu kadar uğraştın, hem de bize iyi davranmadılar. Bari bir şeyler alsaydın, yani ihtiyaçlarını karşılardın. Sonra anlaşılıyor ki o tamir ettikleri duvar iki tane çocuğa ait, yetim ikisi de ve altında onlara ait bir hazine var. Babaları salih bir insan, çocuklar büyüyünce kullansınlar diye niyet etmiş, oraya saklamış. İşte çocuklar büyüyene kadar o hazine korunuyor. Musa aleyhisselamın düşündüğü gibi biz de hayatımızın birçok olayında karşılaştığımız her şeyde belki de niye, neden, niçin, nasıl sorularını sorabiliyoruz. Yine burada bir parantez açıyoruz. O duvarın altında hazine var ama çocukların haberi yok. Etraftakilerin haberi yok. O duvar ayakta duruyor. Ama sebebini o etrafta yaşayanlar da bilmiyor. Ama o duvar tamir edilmese, duvar tam olarak yıkılacak ve içinde saklı olan o iki yetimin babalarından kalan başkalarının eline geçecek. Belki çocukları ortadan kaldıracaklar. O yüzden hayatımızda bize ulaşan bazı korumalar, bazı fren mekanizmaları diyelim, geçmişte yapılan salih amellerin de bereketi olabilir. Birilerinin duasını almışızdır. Mesela günah işleyecek birisi, her günah işleyeceği zaman başına bir şey geliyor. Rüyalarına giriyor falan. Ya niye ben böyleyim? Belki annesi, anneannesi, dedesinin birinin bir duası vardır. Duaların önemi büyüktür. Önceki programlarımızda konuşmuştuk. Yani kardeşlerim, her işin bir hikmeti vardır bizim bilip bilemediğimiz. Neyi öğrendik? Gemideki o delik her zaman batışı göstermez, bazen korunmadır. Her ayrılığı kayıp olarak değerlendirmeyeceğiz. Bazen Allah Teala'nın bizi birinden, birilerinden, bir olaydan koruduğunu düşüneceğiz. Ve geceken bir şey olduğu zaman, eyvah, niye öyle oldu, şunu mu hatalı yaptım diye vakit geçireceğimize, o duvarın dibindeki hazineyi düşüneceğiz. Bazen o hazine sahibi olgunlaşıncaya kadar duvarın altında bekletilir. Yani rızık gelip seni, beni bulur arkadaşlar. Öyleyse bugün haydi bir ders alalım. Evet, hazine yok değildir ama varlık olarak yok değil. Belki sana gelmek için vakti gelmemiştir. Belki kapı kilitli değildir. Arkasındaki şartlar henüz yeni yeni hazırlanıyordur. Belki Allah Teala vermiyor değildir. Bizi vereceği nimete yavaş yavaş hazırlıyordur. Hasılı kelam, ümit dediğimiz şey hiçbir şey yapmadan, yerinde bekleyip sadece bir mucize beklemek değildir. Yanlış. Ümit, şartlar ne kadar zorlu gibi görünse de, karanlık gibi olsa da doğru adımı atmaya devam etmek. Örneğin, öğrenciler sınava hazırlanıyorlar değil mi? Ama sonucu Allah Teala'ya bırakıyorlar. Çalışıyor, didiniyor, ter döküyor. Hasta dua ediyor, doktora gidiyor, doktorun dediğini yapıyor ama tedavisini de bir taraftan takip ediyor. Çiftçi toprağa sürüyor, ekiyor falan ama yağmur içinde, bereket içinde dua ediyor. Yine ailesinde bir küslük var, bir problem var diyelim. Allah Teala'dan yardım istiyor ama kendine düşeni, yani özür dilemektir, konuşmaktır, sorunu tespit etmektir, gerektiğinde yuvayı kurtarabilmek için bir uzman desteği almaktır. Yani elden geleni yapıyor. O yüzden arkadaşlar, ümit etmek ile hayal etmek arasındaki o önemli kelimeyi unutmayalım, gayrettir. Tekrar ediyorum, ümit etmek ile hayal etmek arasındaki fark gayret etmektir. Hayalci kişi hayal edip durur ama ümit eden kişi gayret eder. Yine ya neyse başıma bu geldi, vardır bunda da bir hayır, hastayım, doktora gitmeye gerek yok. Evlenemiyorum, zaten nasibimde olsa evleneceğim kişi beni bulur diye diye hiçbir şey yapmadan oturmak yanlıştır. İş aramama gerek yok, nasıl olsa biri gelir beni işe alır. Bu da yanlış. Tevekkül bu değil. Tevekkül ile ihmalkarlık arasındaki fark da önemli, o da sorumluluktur. Yani elinden geleni yapıp yapmadığındır. Bundan 14 asır öncesine gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği çok özel bir dua. Ve bu duanın Allah'ın izniyle bir hayatı nasıl teselli ettiğini gelin hep beraber hatırlayalım. Ümmü Seleme validemiz kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı. Henüz hanımı olmadan önce bir olay yaşanıyor. Ümmü Seleme validemizin eşi Ebu Seleme vefat ediyor. Henüz o yaşadığı acı taze, aklına şu dua geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, musibete uğradığınızda şu duayı yapın diyordu ya, o akla geliyor. Yani, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz. Ve Ümmü Seleme validemiz radiyallahu anha, Allah'ım musibetimin ecrini bana ver ve onun yerine bana daha hayırlısını ihsan et diye dua ediyor. Fakat kendi içinde Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir diye de düşünüyor. Sonra Rabbimiz Celle Celaluhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeyi nasip etti ve müminlerin annelerinden biri oldu. Bu bize şunu anlatıyor. Her yaşadığımız üzüntünün, kaybın, acının ardından mutlaka bize maddi bir karşılık verilecek mi? Hayır, bu garanti değil. Burada daha güzel bir şey anlatılıyor. Birincisi, bir insan kaybettiğinin yerine neyin gelebileceğini kendisi hesaplamayacak. Bundan iyisi olmaz dediğimiz yerde Allah Teala'nın hazineleri tükenmez ve ikincisi, musibet anında o yaptığımız dua acıyı yok saymaz, doğru, ama acının içine bir yön verir. Ben Allah'a aidim. Ben başıboş değilim, ben unutulmadım ve ben O'na döneceğim. Bu neyi hatırlatır? Ayrılıklar bir zaman son bulacak. Ahiret denilen yer var. Dünya bugünle sınırlı değil. Öyledir kardeşlerim. Bu sadece insan için düşünülmesin. Yeni bir memlekete taşınacaksınız, yeni bir iş bulacaksınız, İmkanlarınız değişecek. Bazen daha hayırlısı, aynı hayatın içinde kazandığımız yeni bir kalp de olabilir. Evet, kaybettiğimiz şeyler belki geri gelmez ama o kayıp bizi Allah Teala'ya yaklaştırabilir. O yüzden ben ne yaptım da başıma bu geldi demeyeceğiz. Bazen o yaşadıklarımız hatalarımızın sonucu olabilir. Belki yanlış karar verdik, ihmal ettik, önlemimizi almadık, birinin hakkına girdik, yani tedbiri bıraktık. Böyle durumlarda yapılacak şey, ah benim kaderim deyip kaderi suçlamak değildir. Hatamızı görmek veya yanlış yaptık tevbe etmektir, düzeltmeye çalışmaktır. Ama her yaşadığımız sıkıntıyı da bir ceza olarak görmek de bizi yanlış yere götürür. Neden? Peygamberler aleyhisselam bizden daha mı günahkarlardı da bu kadar ceza aldılar? Her sıkıntı, yaşanan her imtihan ceza ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa bizden daha mı zayıftı? Allahu Teala'ya sabır konusunda, tevekkül konusunda hayır. Eyüp aleyhisselamın hastalığını düşünün. Yakup aleyhisselamın ayrılığını düşünün, oğlu Yusuf aleyhisselamın o çektiklerini düşünün. Günahları yüzünden, değersiz oldukları yüzünden mi? Hayır. Estağfurullah. İmtihan, bazen arınma, bazen uyanma, bazen de insanın içindeki o cevherin ortaya çıkması. Bir bakıra şekil vermek için güm güm güm, bir oradan bir buradan döve döve ne hale sokuyorlar. Ama iş bittiğinde nasıl bir sanat eseri oluyor. Yani kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyrulur. Dikkat ettiyseniz zorluktan sonra, yani zorluk geldiğinden sonra değil, zorlukla beraber ifadesi var. Dikkat ettiniz mi? Yani kolaylık, zorluk bittiği zaman değil, zorluğun içinde geliyor ama biz bazen görmüyoruz. Örneğin, maddi bir darlık. Buradaki kolaylık ne? O güne kadar israf ettiğin şeyler. Veya maddi sıkıntı yaşadın, borç alacağın kimseyi bulamadın, senin bu dünyada kaç tane gerçek dostun var bunu anlıyorsun. Veya bir ayrılık. Ben ayrıldım, kalbim kırıldı, moralim bozuldu, bunalıma giriyorum. Bundaki kolaylık ne olabilir?
1: Allah seni bir şeyden korumuş olabilir, daha büyük başına gelecek şeylerden. Bir gazete manşeti, bir haber kanalındaki üçüncü, dördüncü haber olabilirdin seni korumuş.
0: Ben başarısız oldum. Bundaki kolaylık ne ola?
1: Belki o konuda başarılı olup yönünü değiştirecek, sapıtacaktın.
0: Senin de bir başkasının da bir işi olmadıysa sadece vardır bir hayır demek yetmez.
1: Elinden geleni yapmak, yardımcı olmak gerekir.
0: Yani insanlara nasihat etmek bir yere kadar.
1: Ya adamın evine icra gelecek neredeyse, borç içinde, kandırılmış, şu olmuş, bu olmuş, sen sadece nasihat veriyorsun.
0: Olur ya, bu geçer yani, niye bu kadar üzülüyorsun ki falan denmez. Hiç konuşma daha iyi.
1: İmkanın varsa destek olacaksın veya hayır söyleyeceksin.
0: Mesela yas tutuyor, eşi, çocuğu, akrabaları, vefat etmiş bir yakını.
1: Ya kafana takma falan denir mi? Allah korusun.
0: Yas tutan, o an ağlayan birine de sabret kardeşim. Allah Teala senin ecrini versin. Mesela yakınları vefat etti. İnşallah cennetinde buluşursunuz demek var. Böylelikle bu sohbetimizin de nihayetine gelmiş olduk. Arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, gayret bizden, netice Allah Teala'dandır. Bazen işimiz olmaz, hemen düşünelim, vakti değil. Yeterince hazırlanmadık. Bazen çalışıyoruz, esnafız, doğru plan yapmadık başarısızlığımızın temelinde olan. Bazen bir fırsatı kaçırdık, belki onu erteledik.
1: Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, Allah rahmet eylesin, Tevfiznamesindeki şu meşhur dizelerle bitirelim bugünkü birlikteliğimizi. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir kapı kapanırsa diğer kapı açılır.
0: O kapı ne zaman açılır? Hangi vakit deme.
1: Sen sadece o kapının önünde durmayı bekle.
0: Siz gayretinizi eksik etmeyin. Sabrınızı kuşanın, ümidinizi diri tutun ve henüz son sayfasını okumadığınız bir hikaye hakkında, ki bu sizin hayatınız, aman erkenden hüküm vermeyin.
1: Allah Teala yar ve yardımcımız olsun. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
2: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selam ve dua ile.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey benim Rabbim! Senin isminle yatağıma yattım, yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer ben uyurken canımı alacaksan, bana merhamet edip bağışla. Şayet hayatta bırakacaksan, salih kullarını koruduğun gibi beni de fenalıklardan koru.''

0: sonra Allah yolunda cihad etmektir, dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadisi şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan diğer bir hadiste namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre, ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet, Sa'd ibn Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da ey anne katili denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme. Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: Kırk Hadis-i Şerif.
2: Rahmetini umarak, günahkar bir dille, Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da.

0: duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmeymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen. Ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 100 125 bin sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Neccar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Neccar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Tecrübe, bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

0: tüm seçeneklerin tükendiğini sandığınız anda bile en azından iki seçenek vardır elinizde. Vazgeçmek ya da devam etmek. Anonim.
1: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.''

0: O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi. Senin malın mülkün var mı? Evet, var ey Allah'ın Resulü diye cevap verdim. Ne gibi malların var diye sordu. Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir dedim. Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün buyurdu.
1: Fırsat bu fırsat.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Umame radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle çok dua yaptı ki ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Biz, ''Ya Resulallah, öyle çok dua ettin ki ondan hiçbir şey ezberleyemedik.'' dedik. Bunun üzerine, ''Bu söylediklerimizin hepsini toplayan duayı size söyleyeyim mi?'' ''Şöyle söylersin.'' dedi. ''Allah'ım, senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayır olarak senden neyi istediyse biz onu senden isteriz. Hangi kötülükten de senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana sığınmışsa biz de ondan sana sığınırız. Sen yardım istenensin ve dilekler kendisine ulaştırılansın. Allah'tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.'' Tirmizi Sünen 3521.